derseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır? Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki, Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan,
hiç değilse

kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma. Ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda haksızlığa sapmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını arttırdı. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah, onların söylediği şeylerden münezzehtir, çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte, senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir, isterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defa da, bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki, yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zaman

Karanlığı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, inanmayanlara karşı sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere dişi deveyi vermiştik. Ama ona inanmayıp kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenen ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi. Ve ekledi, şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu. Git. Onlardan kim sana uyarsa cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Haydi. Onlardan gücünün yettiklerini sesinle, telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde, Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa, yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki, onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden, yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun
biz insanoğluna şan, şeref ve

nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasına aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça yağdırmalısın. Veya Allah'ı ve melekleri şöyle karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız.
De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer, peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı, elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. O, kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz öyle mi? Düşünmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler, inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu, pek eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona ey Musa demişti. Senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi. Çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki, hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun, onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına, yurdunuzda oturun. Ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye sureler ve ayetlere ayrılmış Kur'an yaptık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere, Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını arttırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın. Hangisiyle yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme. Fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd
Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın, işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan, güneşin doğduğu zaman mağaranın sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin, dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri, bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak
insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız dediler. Sonra gelenler bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabında sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz, zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara içinden ırmaklar akan Adın cennetleri vardır. Onlar orada ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler, altın bileziklerle bezenecekler. Orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben servetçe senden daha zenginim, nüfusça da senden daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, ''Yoksa sen'' dedi, ''seni topraktan, sonra nutfeden, spermden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun?'' Halbuki o Allah,
benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde maşallah güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik, İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar. Fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler.
Onlar ayetlerimi

0: ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir. Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. O kul, "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam," dedi. O da, "Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma," diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın," dedi. Kul, "Ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma," dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, "Masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha? Gerçekten sen fena bir şey yaptın."
1: İsra suresi ve Kehf suresi 1-74. Ayetlerin yer aldığı 15. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Şems Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih derdi yok. İnfitar Suresi.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi, terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde, Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf ile İmanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. ...16. cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir.

Hak olarak isimlendirilmesi, Hz. Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hz. İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hz. Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada Hz. Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Altıncı cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha sureleri yer almaktadır. Meryem suresi 58. ayette tilavet secdesi vardır.

قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة من

سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.

تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzüne haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince, onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince, o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik.

O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün, kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı.

Ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara, özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgiyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma. Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgiyici olan Allah'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğunu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa.

Daha bu. Şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında vay o inkarcıların haline. Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapıklık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi. Esen kal. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazından eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitaptan Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi. Elçi, peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı. Elçi, peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete,
çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birilerini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim? Diyor. İnsan düşünmez mi ki daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine and olsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor? Yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız
Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeliyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde ve yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, "Ey Musa!" diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu. Onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir dene görsün. O akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git. Çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi. Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir. Onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu. Ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk.
Hani annene şunu vahyetmiştik. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu kıyıya çıkarsın. Ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa! Senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın, sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin, çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. İşitirim, görürüm. Ona deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir, diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi O'ndan yarattık. Yine O'na döndüreceğiz. Ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirleri aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır siz atın dedi. Bir de baktı ki onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinden bir korku duydu.
Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekine at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan Adın cennetleri. İşte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceliğin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğinizde onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki daha önce Harun onlara, ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler.
Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki, ey Harun, onların yaptıklarını gördüğünde beni izlemekten alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi. Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim. Musa sordu. Peki senin zorun neydi ey Zamiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti, diye cevap verdi. Musa şöyle dedi. Hadi git. Artık hayatım boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun ilahına bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerleri dümdüz, bomboş kalacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında hiçbir şeyi işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz de onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Yalnız iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acımak da, çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler.
Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü, üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yol

0: olduğunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu: İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, İşte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık mutlaka şöyle diyeceklerdi: Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha surelerinin yer aldığı 16. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Hasan Tok. Kalem Suresi 1 ila 33. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen

Uysuz ve sert. Bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler: Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde,

halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Hayat ve ölümün yaratılış hikmeti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Mülk Suresi 1 ve 2. Ayetler.

Okuduğumuz bu ayeti kerimede Yüce Allah, ölümü ve hayatı yarattığını bizlere bildirmektedir. O, hayatı ve ölümü imtihan etmek için bizlerden hangimizin daha güzel amel ettiğini açığa çıkarmak, kimin de kötü amel işlediğini tespit etmek için yaratmıştır. O halde bu imtihanı kazanmak için bize verilen bu hayatı iyi değerlendirmeliyiz. Çünkü bu dünya hem fani hem de çok kısadır. Yarın yarın diye görevlerimizi ertelersek bir yarın daha bulamayabiliriz. Dünya bizim ebedi yurdumuz değildir. Belki ebedi mutluluğu kazanma veya kaybetme yeridir. Bizler adeta bir çiftçi gibiyiz. Tarlamıza hangi tohumu ekersek onu hasat ederiz. Boş bırakırsak şüphesiz bir şey elde edemez, başkalarına muhtaç kalırız. Dünyada belki yardımcı bulabiliriz ama ahirette yardımcımız olmayacaktır. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selimle gelen fayda bulur. Diğer ayeti kerimelerde de, ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden çekinin ki, o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez. Evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın. Ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah'la aldatmasın. Allah'ın affına güvendirmesin. Düşünseler şunu da anlardılar ki, bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ve ebedi ahiret diyarı ise hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi buyurulmaktadır. Bu ayetlerde Rabbimiz, bu dünyada ebedi olmadığımızı, belki bir yolcu misali buraya uğrayıp, sonra da bırakıp gidici olduğumuz hakkında bizleri uyarıyor. O halde yanımıza azık alalım. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ey akıl sahipleri! Azıklanınız ve biliniz ki azığın en hayırlısı takvadır. Haramlardan korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun. Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kadrini bil. İhtiyarlık gelmezden önce gençliğinin, hastalık gelmezden önce sağlığının, fakirlik gelmezden önce zenginliğinin, meşguliyet gelmezden önce boş vaktinin, ölüm gelmezden önce de hayatının kıymetini bil. Kısaca dünya ve ahiret işlerimizi veya görevlerimizi dengeli götürmeliyiz. Biri diğerinin aleyhine ihmal edilmemelidir. Ahiret ihmal edilerek dünyayı kazanmak, dünya ihmal edilerek ahireti kazanmaya çalışmak doğru bir davranış olmayacaktır. Bu nedenle Rabbimiz Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet. Ama dünyadan da nasibini unutma. Ey Rabbimiz! Bize dünyada güzellikler ve ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru diyenler vardır buyurmuştur. Resulullah şöyle buyurdu. Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Belki her ikisi için çalışan ve başkalarına yük olmayandır. O halde Müslüman hem dünya hem de ahiret için çalışacak, her gün daha ileri gidecektir. Dinimizin emri budur. Diğer hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol. Böylece de Allah'ın rızasına uygun geçirilen bir ömrün akıbeti olan ahiret, iyi ve güzel olacaktır. Müminin hayatı bir bütündür. Yeter ki bünyesinde samimiyeti barındırsın. Ortadan ikiye bölünmüş, tefrik edilmiş, şuraya kadar dünya için, şuraya kadar ahiret içindir düşüncesi, biz müminlerde yer etmemelidir.''

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الم

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum, dedi. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşman.

0: olandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da Kur'an.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu Kur'an'da bereket kaynağı, kendinden öncekileri, ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını, Mekke'yi ve bütün çevresini, tüm insanlığı uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler, buna da iman ederler. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar. Ahirete inananlar buna da inanmalıdır. Yine onlar namazlarını geçirmeden kılmaya devam ederler. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. En'am suresi 92. ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ra'd Suresi 26 ila 31. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken, sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar, inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kerim Öztürk. Enfal Suresi 55 ila 61. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında canlıların en kötüsü inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse onlara yaptığınla geridekileri korkut ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah, ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar, sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." Karşılıklı iyi dilekleri de "Selam" şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Yetimler.

Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de yetimlere yapılması gereken hüsnü muamele, mallarının korunması, evlilikleri gibi konular üzerinden 23 ayette sözü geçen yetimlerin bakımı, beslenmesi, korunması, Allah tarafından inananların tamamına sorumluluk olarak yüklenmiştir. Bakara suresi 220. ayetten önce Allah yetimler hakkında bir takım sert uyarılarda bulunmuş, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir buyurmuştur. Ayet Uhud savaşında şehit düşen sahabeden Sa'd bin Rubai'nin eşi yetim kalan iki kızın durumunu Hazreti Peygamber'e arz ettikten sonra nazil olmuştur. Rivayete göre amcaları baba mirasını kızların elinden almış, böylece kızlar parasız kalmışlardı. Anneleri bu durumda kimsenin onlarla evlenmeyeceğini düşünerek olayı Peygamberimize anlattığında, yetim malı yiyenin aslında kendisini hazin bir sona hazırladığını ifade eden bu ayeti kerime inmiştir. Bunun üzerine insanlar arasında yetimlere karşı bir tedirginlik oluştu. Mallarına el sürmemek için onlarla birlikte yemeğe oturup oturmamak konusunda bile tereddüde düştüler. Abdullah bin Revaha, yetimleri yalnız bırakmaya kadar gidebilecek ve onların aleyhine olacak bu durum hakkında Hazreti Peygamber'e gelerek, yetimlerle yiyip içmenin ve aynı meskeni paylaşmanın caiz olup olmadığını sordu. Allah onların mallarını ıslah etmenin, onlarla birlikte olmayı terk etmekten daha hayırlı olduğunu bildiren Bakara suresi 220. ayeti gönderdi. Ayette yetimi korumak amacıyla velisi olan kişilerin malları kendilerine karışır korkusuyla onlarla birlikte olmaktan çekinmelerinin gerekmediğini, yetimlerle kimin iyi kimin kötü niyetle ilgilendiğinin Allah tarafından bilindiğini açıklamıştır. Ayet kötü niyetlileri işleri düzeltmek değil bozmak olanları hedef aldığını, iyi niyetli olanların bundan çekinmeleri için bir sebep bulunmadığını bildirmektedir. Gerek İslam'dan önce gerekse İslam'ın ilk döneminde özellikle savaşlar nedeniyle babası ölen çocukların sayısı fazla olunca bunlarla ilgili uygulamalarda sorunlar ortaya çıkıyordu. Yetimlerle ilgili düzenlemeler Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ilk dönemlerde ilan edilmiş, peygamberliğin ikinci yılına gelen Maun suresinde yetimi itip kakanların, ihtiyaç sahiplerinin doyurulmasını engelleyenlerin dini yalanlayan kişiler olduğu dile getirilmiştir. Bu ayetlerde yetim ve muhtaç kimselerin toplumun sorumluluğu altında olduğuna işaret vardır. Habeşistan'a hicret sırasında gerçekleşen Cafer bin Ebi Talip ve Necaşi arasında geçen konuşmada vurgulanan konulardan biri de yetimler hakkında İslam'ın öngördüğü tutumdur. Cahilliği putlara tapacak kadar ileri götüren, akrabalarla bağ koparan, komşuya kötü davranan, kuvvetli

0: Elçisinin küçük yaşta anasız babasız kalması Allah'ın gözetimi altında gerçekleşmiştir. Görünürde dedesi ya da amcasının sahip çıktığı bu yetimi aslında Rabbi himaye etmiştir. Yüce Allah Duha suresinde Hazreti Peygamber'e verdiği nimetleri sıralarken onun yetim olarak büyüyen bir çocuk olduğunu, kendisi tarafından görüp gözetildiğini hatırlatmaktadır. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Yetiştiği toplumda yetimlerin gördüğü muameleyi bizzat tecrübe eden sevgili peygamberimize aynı surede yetimlere nasıl muamele etmesi gerektiği, öyleyse yetimi hor görme emriyle bildirilmiştir. Yetimler Allah'ın gözetimi altındadır. Rabbimiz Musa Hızır kıssası olarak bilinen olayda babaları ölmüş iki kardeşin mallarını koruma altına aldığını belirtmiştir. Duvara gelince o, şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Kehf Suresi 82. Ayet. Yetimlerle ilgili ayetler incelendiğinde kendisine iyilik yapılması konusunda yetimlerin anne baba ve akrabalardan sonra ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Demek ki kan bağımız olmayan insan grupları arasında iyilik hakkının önceliği yetimlerdedir. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Nisa suresi 36. ayet. Dinimizin yetime karşı hassasiyetinin nedeni, küçük bir çocukken sevgisiyle büyüyeceği, varlığıyla kendisini güvende hissedeceği, sırtını dayayıp gücünden güç alacağı kişiyi, yani babasını kaybetmiş olması ve boynunun bükük kalmasıdır. Yetimi arayıp bulmak, ona destek olmak, varsa bir yarasını sarmak görevi, toplumun tamamına ama özellikle Allah'a yakın olmanın yollarını arayan müminlere verilmiş, Allah katındaki gerçek üstünlüğün imandan sonra sevilen mallardan yakınlara, yetimlere ve Allah'ın verilmesi hususunda tavsiyede bulunduğu kimselere verilmesi olduğu belirtilmiştir. Bu görevi yerine getirmek yalnız yetim için değil, insanlık için de şifadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Mustafa Kemal Önder. Mülk Suresi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız, yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır, biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Kasas Suresi 83 ila 88. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz! Sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.
1: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif.
5: Mustafa Kızılcaoğlu. Ankebut Suresi 46 ila 51. ayet-i kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında, ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da müşrikler, ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinde yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Erhan Mete. İsra Suresi 1 ila 10. ayeti kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz kitapta İsrail oğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp, köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet, İkinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kâfirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Es-Semi'. Her şeyi ve herkesi her an işiten. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Biz bu kadar acizken ve kendisi bu kadar sonsuz güç sahibiyken, kullarına itibar eden Rabbimizin muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı işitmek, duymak, bir dileği kabul etmek, anlamak, duyurmak olan Semmi kelimesinden türeyen Semih esması, her türlü ve her şeyi işiten ve dilediğine dilediğini işittiren anlamına gelir. Allah'ın Semih oluşu, yarattığı bütün varlıkların hiçbirini ihmal etmeden her an hepsini duyması, her birinin ihtiyaçlarına tek tek karşılık vermesiyle tecelli eder. Peki nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Yer ve gök alemi bu kadar kalabalıkken, sesi çıkan varlıklarla birlikte kendini bir fısıltıyla yahut bir titreşimle ifade eden, hatta hiç sesi çıkmayan milyarlarca varlık varken, Allah hepsini birden işitmeye nasıl muktedir olur? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan Rabbini tanırken en çok bildiğinden yola çıkar. Kendi üzerinden, varlığı üzerinden Rabbini tanır. Bu durum Rabbin insana verdiği özelliklerin kendinden olmasındandır. Fakat elbette bütün özelliklerimiz gibi işitmemiz de sınırlıdır. Biz ancak kendi işitme kabiliyetimiz üzerinden Rabbin işitmesini anlayabiliriz. Ama olayın derinine indiğimizde bir sınırsızlık çıkar karşımıza ve işte tam da burada hayrete düşeriz. Rabbimiz hayretimizi ve minnetimizi artırsın. İnsanın işitmesi şartlara bağlıdır. Bu yüzden acizdir insan, sınırlıdır. Aynı anda kaç sesi işitebilirsin bir düşün. Aynı anda birbirine karıştırmadan kaç sesi algılayabilirsin? Kaçı zihninde yer bulabilir, kaçına karşılık verebilirsin? Kaç ses üst üste binse tahammülün gücünün üstüne çıkar? Ne kadar ilginç değil mi? Böyle düşününce Rabbin kudretini anlayabiliyoruz. Yerdeki bir karıncanın sesinden taşın titreşimini, rüzgarın sesinden bir çocuğun ağıtını, gece vakti sessizce yakaran bir annenin duasına kadar, bir saniyede dünyanın her noktasından yükselen milyarlarca sesi Rabbin tek tek işitebilmesi. Hiçbirini birbirine karıştırmadan, yorulmadan, kaçırmadan, ihmal etmeden anlaması, cevap vermesi nasıl bir şey? Aklımız almıyor değil mi? Çünkü Rabbin işitmesi bizim gibi iki kulağa bağlı değil. Onun işitmesi için bir araca, bir vasıtaya gerek yok ki o vasıtanın acizliğine kalmış olsun. Biz kulaklarımız tıkansa duyamayız yahut hastalansak, sakatlansak, Rabbin hiçbir vasıtaya ihtiyaç duymadan işitmesi demek aynı zamanda hiçbir şeye muhtaç olmaması demektir. İnsana verilen her bir aza onun acziyetini gösterir. O aza olmadan eksiktir. Ama Rabbimiz bizim gibi azalardan müteşekkil olmadığından acizlikten, eksiklikten münezzehtir. Evet, idrakimizin yetmediği bir noktadayız. Şimdi bize ancak şükretmek düşer. Bizim gibi aciz olmayan ve her şeye yetebilen bir Rabbimiz olduğu için şükürler olsun. Semih esmasını yalnızca bir cihetten düşündük. Biraz da farklı pencerelerden bakalım olaya. Rabbimizin semi oluşu aslında ilk olarak hiçbir şeyin kendinden gizli kalmadığını gösterir. Hangi kapalı kapılar ardında konuşulursa konuşulsun, hangi kalpten ne geçerse geçsin, hangi fısıltıda sıkışmış kelimeler olursa olsun, Allah duyar. Duymakla kalmaz, vakti gelince hükmünü gösterir. Müminler bu sebepten her daim iç huzuru yaşarlar. Dualarının işitildiğini bilirler. Dile gelmese bile kalpten geçenleri bilen bir Rabbin oluşu rahatlatır onları. Allah katında gizliyle aşikarın, konuşmayla sükutun eşit olduğunu bilirler, şükrederler. Kullarına yine kulları vasıtasıyla işitilmiş

0: ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben bilirim ki Rabbim işiten ve bilendir. Her daim kulları arasında hakkıyla hüküm verendir. O halde Rabbime güvenirim. Birinden bir haksızlık gördüğümde, başıma bir hal geldiğinde üstüme düşeni yapar, kenara çekilirim. Rabbimin benim için en doğru kararı vereceğinden ve hakkımı kimsede bırakmayacağından emin olurum. Rabbimin işittiğini bilmek tevekkülümü güçlendirir, teslimiyetimi artırır. Hiçbir durumu kendime yük etmem, zorlamam kendimi, ruhumun daralmasına izin vermem. Benim duymadıklarımı duyan ve hatta benim kalbimden geçeni de duyan Rabbime bırakırım kendimi. Halim en büyük duamdır. Ben halimden mesulüm, hesaba çekileceğim de halimdir. Allah'ın işittiğini bilerek konuştum mu? Sözlerime dikkat ettim mi? Kimseyi bilerek, isteyerek incittim mi? Benim arkamdan o telefon kapandığında, o kişi yanımdan uzaklaştığında içinde bir hüzün kaldı mı? Beni Rabbine havale etti mi? Bunları düşünmektir benim işim. Dilerim ki halim efendimin hali gibi olsun. Kimse ne benim bir sözümden incinsin, ne elimden, ne halimden, ne hareketlerimden. Kimseye ağırlık olmasın varlığım. Ağzıma geleni düşünmeden hak etmişti deyip öfkemin ardına saklanıp savuranlardan olmayayım. Rabbim bizi boş ve pervasız konuşmaktan, kendisinin duyduğunu unutarak yaşamaktan korusun. Her halimizi razı olacağı hale çevirsin. Gece karanlığında kayanın üzerindeki siyah karıncanın kımıldayışını duyan ya Semi. Her halimin sana ayan olduğunu bilerek mahcubiyetimle kalbimi sana açtım. Sen beni dilinden dökülen her kelimesi hayır olan, hayır olmadığında susmayı bilen halis kullarından eyle. Dualarımı bilen yalnız sensin. Seni unutmaktan sana sığınırım. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Neml Suresi 91 ila 92. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben ancak bu şehrin, Mekke'nin Rabbine, ki o burayı dokunulmaz kılmıştır, kulluk etmekle emrolundum. Her şey ona aittir. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Mukaddes belde Mekke. Kur'an'ın indiği dönemde Arap Yarımadası'nda zulüm, haksızlık ve kan dökme gibi pek çok olumsuz örnekle karşılaşılmaktaydı. Ancak Yüce Allah, Kabe'nin de içerisinde bulunduğu Mekke şehrini güvenli ve dokunulmaz bir yer kılmış, burada kan dökülmesini, avlanmayı ve bitkilerin koparılmasını yasaklamıştır. İnsanlar diğer bütün nimetleri yanında Yüce Allah'ın bu lütfunu da hatırlamalı ve yalnız O'na kulluk etmeli, Kur'an'ı okuyup gereğince yaşamalıdırlar. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, Mekke şehri dokunulmazdır. İkinci mesaj, Müslüman olmak ve Kur'an'ı okumak Allah'ın emridir. Üçüncü mesaj, iman eden de, inkar eden de karşılığını görecektir. Ve almamız gereken son mesaj, insanın en temel görevi Allah'a kulluktur.

0: Haşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz! Sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

110. Gün Mesken Mahremiyeti. Ayet-i Kerime Meali. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Nur Suresi 27. Ayet. Hadis-i Şerif. Sehl bin Sa'd es-Sa'idi anlatıyor. Bir adam Allah Resulü'nün kapısındaki bir delikten içeriye baktı. O sırada Allah Resulü demirden bir tarakla başını kaşıyordu. Allah Resulü onu görünce öfkelenerek, "Eğer beni gözetlediğini bilseydim şunu gözüne saplardım." buyurdu. Ardından Allah Resulü şunu da ekledi. "Kapı çalıp izin istemek işte böyle bakmak yasak olduğu için emredilmiştir." Fetva. Satıcı belirli bir müddet ücretsiz kullanmak şartıyla evini veya aracını satabilir mi? Hanefi fakihler satıcı tarafından belirli bir süre ücretsiz kullanmak şartıyla ev veya araç gibi malların satımını konuya dair örf ve teamül bulunması halinde istihsanen caiz görmüşlerdir. Hanbeliler böyle bir satım akdine herhangi bir kayıt koymaksızın, Malikilerse birkaç günle sınırlı olması şartıyla cevaz vermişlerdir. Buna göre satıcının belirli bir müddet ücretsiz kullanmak şartıyla evini veya aracını satması, örf ve teamül bulunması halinde caizdir. Hikmetli Söz. Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp dilencilik, işlerken el, yürürken ayak. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Sakın ey nuri didem, geçmesin beyhude eyyamın. Çalış halin müsaitken, bilinmez çünkü encamın. Mehmet Akif Ersoy.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.
7: 112. 112.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
9: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Vakıa Suresi 58 ila 74. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 26 ila 32. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman İbrahim, babasına ve topluluğuna şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Cahiliye adetleri doğru bilginin karşıtıydı. Bir de şöyle demektedirler: bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok. Câsiye Suresi 24. Ayet. Sevgili Peygamberimize, Kur'an'ın inmeye başladığı miladi 7. yüzyıldan önce Mekke'de yaşayan müşrikler vahyin sağladığı bilgiye dayanmayan inanışlara ve uygulamalara esir olmuşlardı. Kur'an-ı Kerim, cahiliye insanının batıl inançlarından, yanlış kabullerinden, bilgisizliğinden kaynaklanan birçok tutumu ve adeti eleştirmiş ve bunları doğru tutum ve davranışlarla değiştirmiştir. Örneğin, hayırlı bir işi engellemek için yapılan yeminler bir cahiliye taşkınlığıdır. Yine cahiliye insanı eşinden uzak durmak istediğinde onu annesine benzeterek kendisine haram saymaya kalkışırdı. Bunu bir ayrılma yöntemi olarak görür ve "sen bana anamın sırtı gibisin" sözüyle eşini ortada bırakırdı. Medine'de Havle bint Salebe böyle bir durumla karşılaşınca Hazreti Peygamber'e gitti ve şikayette bulundu. Gençliğini geçirdiği, çocuklarını büyüttüğü eşi tarafından yaşlanınca bu şekilde yalnız bırakılmanın üzüntüsünü ve zorluğunu anlattı. Aslında kendisini zihar yaparak boşamak isteyen eşi Evs bin Samit de yaptığına pişman olmuştu. Bunun üzerine, "İçinizden eşlerine zihar yapanların eşleri asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır" ayeti inmiştir. Böylece zıharın pek çirkin bir adet olduğu belirtilmiş, bunu yapan erkeklerin büyük bir günah işlediklerine işaret edilmiş ve ağır bir kefaret ödemek kaydıyla tekrar eşlerine geri dönebilmelerine imkan sağlanmıştır. Müşrikler derin çelişkiler içinde bocalıyorlardı. Bir taraftan kız çocuk sahibi olmayı alçaltıcı bir durum olarak kabul ediyor, öte taraftan "kızlar Allah'ındır" diyorlardı. Bir kız çocuğu sahibi olduklarını öğrendiklerinde bunu son derece kötü ve alçaltıcı bir haber olarak görüyorlardı. "Acaba onu yanımda mı tutsam yoksa toprağa mı gömsem" diye kara kara düşünürlerdi. Kimi sahip olmaktan duyduğu utanç yüzünden, kimi de yoksulluk yüzünden acımasızca kız çocuklarını öldürür, fakat Allah'a kızlar nispet etmekte bir sakınca görmezlerdi. Gerek fakirlik korkusuyla, gerekse hissettikleri utanç sebebiyle kız çocuklarını öldürmelerini Yüce Allah hem kınamış hem yasaklamıştır. Bu konu ayet-i kerimede oldukça etkili ve sarsıcı bir şekilde şöyle dile getirilir: "Yine onlar, haşa, kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Şimdi onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır." Cahiliye döneminde kimi insanlar fakir kalmaktan korktukları için kız çocuklarına harcama yapmak istemez ve onları öldürmeyi isterlerdi. Son ayette ifade edildiği üzere Allah onları bu konuda uyarmış ve rızkın sahibinin kendisi olduğunu hatırlatmıştır. Kadınların mallarını türlü intrikalarla ele geçirme çabaları da bir başka cahiliye davranışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kocası ölen kadına isterse yakını el koyup onu kendisine eş olarak alabilmekteydi. Bu kadına eşinin arkadaşları ya da akrabasından bir erkek, hatta adamın başka işinden olan oğlu talip olabilirdi. En yakın akrabası

olmak üzere şöyle demiştir. Biz cahiliye döneminde kadını hesaba katmazdık. Bu durum Allah Teala'nın onlar hakkında ayetler indirerek kendilerine bir takım haklar vermesine kadar böyle devam etti. Nur suresi 33. ayette cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın ifadesiyle konu edinilen bir başka cahiliye taşkınlığı da cariyelerin sahipleri tarafından fuhuş ve ahlaksızlığa zorlanmalarıdır. Cariyelerini fuhuşa zorlayan kişilerin amacı onların üzerinden gelir elde etmekti. Tefsir kaynaklarına göre bu ayet Medine'de münafıkların elebaşı olan Abdullah bin Übey bin Selül hakkında inmiştir. Abdullah'ın cariyesi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem giderek efendisinin kendisini bu ahlaksız davranışa zorladığını söylemiş, ayet bu olay üzerine inmiştir. Cahiliye davranışlarından bir başkası da bu dönemde kadınların beden güzelliklerini sergilemeleriyle ilgilidir. Cahiliyede kadınlar yaratılıştan sahip oldukları güzellikleri yabancı erkeklere gösterirlerdi. Kur'an bu konuyu bizzat Peygamberimizin eşlerinin davranışları üzerinden eleştirmiş, onların ölçülü davranmalarını, cahiliye kadınları gibi davranmamalarını istemiştir. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Iş giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Tefsirler bu tutumu, örtülmesi, gizlenmesi daha güzel olan bir şeyi açmak şeklinde değerlendirir. Bedeni tam olarak örtmeyen ince elbiseler giymek de böyledir. Cahiliye döneminde kadınlar sırf güzelliklerini göstermek amacıyla süslü elbiselerini giyerler, sonra çarşıya pazara çıkarlardı. Cahiliye insanındaki tutuculuk, ön kabullerini ve benliklerini öne çıkaran gurur, kibir ve yersiz öfke de Kur'an'ın eleştirdiği davranışlardandır. Bu ön kabuller konusunda tutuculuk, hamiyet, namus gayretiyle kızmak, bir şeyden utanç duyarak onu küçümseyip reddetmek olarak açıklanır. Aynı zamanda anlamsız ve hakkı kabul etmeye engel olan öfke duygusunun kontrolden çıkması, kabarıp çoğalmasıdır. Nitekim inkarda ve ikiyüzlülükte bedevilerin daha ileri oldukları ve ilahi sınırları tanımamada aşırı gittikleri ifade edilir. Kur'an bu tutumları müşriklerle özdeşleştirmiştir. Bu, doğru yanlış ayrımı yaptırmadan kör bir taassuba ve ölümüne taraftarlığa yol açan tehlikeli bir hastalık halidir. Oysa müminler Medine'ye hicretten 6 yıl sonra Mekke'ye Kabe'yi ziyaret için gittiklerinde ve müşrikler tarafından şehre alınmadıklarında ağır başlılıkla düşünceli bir şekilde davranmışlardı. Müşrikler kin ve öfkeyle doluydular ancak çıkabilecek bir savaşı da göze alamadıkları için bir sene sonra 3 günlüğüne Mekke'yi Müslümanlar için boşaltma teklifinde bulundular. Bunun üzerine Hudeybiye Antlaşması yapıldı. Şu kadar var ki antlaşma yazılırken Bismillahirrahmanirrahim ile Muhammed Resulullah ifadelerinin değiştirilmesini şart koştular. Tüm bu kışkırtıcı tutumlarına rağmen Müslümanlar Allah'ın yardımıyla tahriklere kapılmadan vakarla, tahammülle hareket ettiler. Böyle davranarak doğru olanı yaptılar da Allah'a ve Resulüne isyanda bulunmadılar. Evlatlıkları kendi öz çocukları olarak görme ve gerçek babalarını inkar etme veya unutturma cahiliye uygulamalarından bir başkasıydı. Bu uygulama ayette şöyle yasaklanmıştır. Allah evlatlıklarınızı gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız

hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Bu ayetlerde evlatlığın kendi öz babasının ismiyle anılması gerektiği vurgulanmıştır. Kur'an bu konudaki cahiliye tutumunu bizzat elçisinin uygulamalarıyla düzeltmiştir. Kaynaklar, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke döneminde köle olan Zeyd bin Harise'yi evlat edindiğini ve insanların Zeyd'i cahiliye adetine uyarak Muhammed'in oğlu şeklinde çağırmaya başladıklarını rivayet etmektedir. Yüce Allah, yukarıdaki ayetle bu uygulamaya son vermiştir. Evlatlıkları öz çocukları gibi gördükleri için cahiliye Arapları onların boşadığı kadınlarla evliliği hoş görmüyor ve onlara mallarından miras payı ayırıyorlardı. Allah Celle Celaluhu bu uygulamayı da kaldırdı. Şöyle ki, Kur'an'da adı zikredilen tek sahabi olan Zeyd bin Harise, Peygamberimizin halasının kızı Zeynep binti Cahş'la evlenmiş, ancak aralarındaki anlaşmazlık yüzünden bu evlilik fazla uzun sürmemişti. Sonra Zeyd, eşini boşayıp onunla ilişkisini kesince, müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Kur'an, rahatsız edici, gereksiz ve zamansız bir şekilde sohbete dalmak, kişiyi sıkıntıya sokacak şekilde lafı uzatmak gibi saygısız ve görgü kurallarına aykırı davranışları da cahiliye tutumları arasında görmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden Zeynep binti Cahş'la evlendiğinde halkı davet edip yemek vermiş, yemekten sonra sohbete dalanlar geç saatlere kadar oturmuşlardı. Bu durum Hazreti Peygamber'i rahatsız ettiği halde onlara herhangi bir uyarıda bulunmamış, ancak sona kalan üç kişi lafı uzattıkça uzatmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kere dışarı çıkıp tekrar eve girerek huzursuzluğunu belli etmek istemişse de diğerleri bunu anlamamıştı. İnen ayetle bu gibi durumlara karşı müminler uyarıldı. Ey iman edenler! Peygamberin evine size yemek için izin verilmediği vakit asla girmeyin. Fakat çağrıldığınızda erkenden gidip yemeğin hazırlanmasını beklemeksizin girin, yemeğinizi yiyince hemen dağılın, söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor, fakat o size söylemeye çekiniyor. Allah ise hak olanı açıklamaktan çekinmez.''

Cahiliyede haksızlık, adam kayırma ve kabilecilik egemendi. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Maide Suresi 50. Ayet. Kur'an-ı Kerim, vahyi ve kitabı bildikleri halde Allah'tan gelen hükmü bir kenara bırakıp da aykırı bir uygulamaya yönelen Yahudilerin bu tavrını bir cahiliye tutumu olarak vurgulamaktadır. Allah, Hazreti Peygamber'den kendi haklarında hükmetmesini isteyen ancak verilen hükme rıza göstermeyen Yahudilere ilahi hükme razı olmalarını ve aykırı hükümlere itibar etmemelerini emretmektedir. Onlar, cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Yüce Allah, bu ayetle kendisinin sapasağlam ve her hayrı içeren, her kötülüğü yasaklayan hükmünün dışına çıkmayı isteyen kimseleri kınıyor, Allah'ın adaleti dışında kalan kişisel görüşlerine, kuruntu, saplantı ve cehaletlerine uygun olarak yaratıcının şeriatine dayanmadan karar verenleri, dalalet ve cehaletle hükmeden cahiliye ehline benzetiyor. Bu çerçeveden bakıldığında esasen hüküm iki türlüdür. Birisi ilimle her şeyi bilip hesaba katarak, yani Allah'ın gönderdiği vahye dayanarak hükmetmektir ki bu Allah'ın hükmüdür. Diğeri ise bir bilgiye dayanmadan hüküm vermektir ki bu da şeytanın hükmüdür. Yine cahiliyeden maksat, bilgiye dayanmadan hüküm vermede nefsine uymayı din haline getirmektir. Ehli kitap olan Yahudiler de ellerinde bulunan Allah'ın kitabını bırakıp müşrikler gibi kendi sanılarına göre hareket etmeye kalkışıyorlardı. Cenab-ı Hak onların bu tutumunu müşriklerin cahili tutumlarına benzetmektedir. Mesela Kurayza ve Nadir Yahudileri cahiliye anlayışına uygun olarak cezaları, insanların hukuk ve adalet karşısındaki eşitliğini çiğniyor, hükümleri insanların toplumdaki konumlarına göre değiştiriyorlardı. Şerefli ve haysiyetli kabul ettikleri kimselere cezaları hafifletiyor, onları hukukun gerektirdiği şekilde cezalandırmak istemiyorlardı. Daha değerli gördükleri bir kişi öldürülünce suçu işleyene daha ağır ceza veriyorlardı. Üst düzey saydıkları birinin öldürülmesi karşısında katile iki kat diyet cezası uygun görürler veya katili recmederlerdi. Durum tersine olunca tıpkı müşriklerin adalet tanımaz tutumlarına benzer bir şekilde diyet cezasını yarı yarıya azaltır veya katili serbest bırakırlardı. Rivayete göre öldürülen kimseler hakkında ayrım yapan Yahudiler Allah Resulü'nden de böyle yapmasını istediler. O ise öldürülenlerin ve suçluların adalet karşısında eşit olduklarını söyledi. Nadirliler daha üstün oldukları gerekçesiyle kibirlerinden bunu kabule yanaşmadılar. Aslında ellerindeki Allah'ın kitabı Tevrat da bu ilkeyi açıkça bildiriyordu. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Ayetinin ifadesiyle Yahudiler kendi kitaplarındaki hükmü bırakıp da başvurdukları Hazreti Peygamber'in hükmüne uymamakla yalnız Kur'an'ı ve nebevi hükmü çiğnemiş olmadılar. Onlar aynı zamanda içinde Allah'ın hükmü bulunan kendi kitapları Tevrat'ı ve Musa şeriatını da çiğnemiş oldular. Onlar böylece adaleti yani ilahi hükmünü reddetmiş, cahiliye hükümlerini uygulamak istemişlerdi. Cahiliye anlayışının hüküm konusunda insanı çelişkiler yumağına sürüklediğinin bir örneği de şudur. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz?
bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Ayetlerden anlaşıldığı üzere, müşrikler, Yüce Allah'ın böyle bir hükmü olmadığı halde, ona iftira ederek bazı hayvanların kimi zaman erkeğini, kimi zaman dişisini, kimi zaman da dişisinin rahmindekini haram saymaya kalkışıyor ve bu konuda Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem tartışıyorlardı. Müşriklerin bir başka cahili tutumu da Allah'ın kendilerine verdiği helal rızıkları Allah'ın yasakladığı iftirasıyla kendi kafalarına göre yasaklamalarıydı. Yaratıcının kendilerine ihsan ettiği ekinleri, hayvanları, yiyecek ve suyu adil olmayan bir şekilde paylaştırıyorlardı. Kendilerinden başka bir pay Allah'a, bir pay da Allah Teala'ya şirk koştukları putlara ayırıyorlardı. Ancak kıtlık ve darlık zamanlarında Allah adına ayırdıkları payı yiyip tüketirler, putların payına dokunmazlardı. Bunu yaparken din işleri konusunda hiçbir şey bilmeseler de atalarının kendileri için yeterli olduğu, onların yolundan gitmeye emir aldıkları kanısıyla hareket etmekteydiler. Allah, Bahire, Saibe, Vasile ve Ham diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonmasıyla ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Cahiliye uygulamalarından biri de müşriklerin takvim ve zaman birimleriyle ilgili tavırlarıdır. Aktarıldığına göre müminler Yüce Allah'ın elçisine fethi nasip etmesinden önce Medine'den Mekke'ye doğru yola koyuldular. Ancak Mekke kafirlerinin haram ayda kendileriyle savaşmalarından da korkuyorlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aydır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşriklerin sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Ayette bahsedilen savaşılması haram olan aylar Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce'dir. Müslümanlar normal şartlarda bu aylarda savaşmadıkları gibi müşrikler de önceleri bu yasağa uymaktaydılar. Ancak sonraları çıkarları için bu yasağı çiğnediler. Ayeti kerime müşriklerin savaş başlatmaları durumunda Müslümanların da onlarla savaşmalarını emretmektedir. Ayrıca müşrikler haram aylardaki savaş yasağını delebilmek için kimi zaman aylara eklemede bulunuyor, kimi zaman da ayların yerlerini değiştirmeye yelteniyorlardı. Bazen savaşları Muharrem ayına denk gelirse onu Safer ayına erteliyorlardı. Putlarının o sene Safer'i haram ay kıldığını, Muharrem'i ise helal ay yaptığını iddia ediyorlardı. Böylece kanların ve malların haram aylardan olan Muharrem ayında helal kılındığını söylüyorlardı. Bu tarz keyfi uygulamalarıyla haram ayların sıralamasını değiştirmiş oluyorlardı. Bu uygulamaya nesi denilmektedir. Şu ayette bu durumun bir inkar uygulaması olduğu açık bir şekilde dile getirilmektedir. Aylara ek yapmak nesi, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Hükümle ilgili örneklerden anlaşılan şudur. Cahiliye insanının hüküm konusunda ilahi bir bilgiye veya vahye dayanma ve onu izleme gibi bir endişesi yoktur. Kendi kolaylığı ve çıkarı için gerekli gördüğünde Allah'ın yaratılışa koyduğu ilkeleri çiğnemede veya değiştirmede tereddüt yaşamamaktadır. Cahiliye hükmünü istemek de zaten Allah'ın hükmünü reddedip hakka aykırı olan hükümleri istemek demektir. Doğruyu yanlışla değiştirip yanlışı doğrunun yerine koymaktır. Çünkü onun için asıl olan
doğru bilgi değildir. Bu gerçeği en iyi idrak ve takdir edenler, samimi, Allah'ın elçileriyle gönderdiği bilgiye uyan, iman sahibi olanlardır. Halbuki küfür ve dalaletin şüpheleri içinde bocalayanlar, kalplerinde hastalık olanlar, bir zalimin haksız olan hükmüne daha güzeldir demekten çekinmezler. Cahiliye, Kur'an'ın inişinden önceki dönemde edinilmiş olan inanç, anlayış ve uygulamaları anlatmak üzere kullanılan bir kelimedir. Bu kavram yalnızca bilgisizlik anlamında değildir. Bilgiye rağmen öfkeyle, kabalıkla ve zorba yöntemlerle gerçeği gizleme ve reddetme tutumu da cehalet kelimesinin kökündeki temel anlamlardan biridir. Kur'an'da cahiliye kavramının kullanıldığı ayetlerdeki temel vurgu, cahili inanç ve yaşam tarzının sağlam bir bilgiye, yani vahye dayanmadığı, aksine onların sanı ve kuruntuları üzerine kurulduğudur. Yine ayetlerde bu kuruntuları temel alan cahiliyedeki dini, ahlaki ve toplumsal çarpıklıklar gündeme getirilmektedir. Cahiliye, Kur'an'ın indiği toplumda mevcut yanlış inanç ve tutumları anlatan bir kavram olmakla beraber, bu kavramın içeriğini oluşturan tutum ve uygulamalar her devirde görülebilir. Dolayısıyla İslam'ın gelişini takip eden dönemlerde benzer davranışların sergilenmediğini söylemek doğru olmaz. Nitekim bir seferinde Ebu Zer el-Gıfari, Bilal-i Habeşi'ye "kara kadının oğlu" diye hakaret etmişti. Bunu duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

Onu annesinin renginden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye ahlakından izler kalmış bir kimsesin, demişti. Buna göre cahiliye bir çağın adı olmakla beraber, vahyin getirdiği bilgiyi dikkate almadan benimsenen bir zihniyet, dünya görüşü ve uygulamanın ifadesi olup, her çağda farklı şekillerde varlığını gösterebilmektedir. Kur'an, temelde bu zihniyete karşıdır.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Rahat Suresi 8 ila 14. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir. O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceliğin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Gerçek dua ancak O'nadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Yetimler.

0: Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de yetimlere yapılması gereken hüsnü muamele, mallarının korunması, evlilikleri gibi konular üzerinden 23 ayette sözü geçen yetimlerin bakımı, beslenmesi, korunması, Allah tarafından inananların tamamına sorumluluk olarak yüklenmiştir. Bakara suresi 220. ayetten önce Allah yetimler hakkında bir takım sert uyarılarda bulunmuş, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir buyurmuştur. Ayet Uhud savaşında şehit düşen sahabeden Sa'd bin Rubai'nin eşi yetim kalan iki kızın durumunu Hazreti Peygamber'e arz ettikten sonra nazil olmuştur. Rivayete göre amcaları baba mirasını kızların elinden almış, böylece kızlar parasız kalmışlardı. Anneleri bu durumda kimsenin onlarla evlenmeyeceğini düşünerek olayı Peygamberimize anlattığında, yetim malı yiyenin aslında kendisini hazin bir sona hazırladığını ifade eden bu ayeti kerime inmiştir. Bunun üzerine insanlar arasında yetimlere karşı bir tedirginlik oluştu. Mallarına el sürmemek için onlarla birlikte yemeğe oturup oturmamak konusunda bile tereddüde düştüler. Abdullah bin Revaha, yetimleri yalnız bırakmaya kadar gidebilecek ve onların aleyhine olacak bu durum hakkında Hazreti Peygamber'e gelerek, yetimlerle yiyip içmenin ve aynı meskeni paylaşmanın caiz olup olmadığını sordu. Allah onların mallarını ıslah etmenin, onlarla birlikte olmayı terk etmekten daha hayırlı olduğunu bildiren Bakara suresi 220. ayeti gönderdi. Ayette yetimi korumak amacıyla velisi olan kişilerin malları kendilerine karışır korkusuyla onlarla birlikte olmaktan çekinmelerinin gerekmediğini, yetimlerle kimin iyi kimin kötü niyetle ilgilendiğinin Allah tarafından bilindiğini açıklamıştır. Ayet kötü niyetlileri işleri düzeltmek değil bozmak olanları hedef aldığını, İyi niyetli olanların bundan çekinmeleri için bir sebep bulunmadığını bildirmektedir. Gerek İslam'dan önce gerekse İslam'ın ilk döneminde özellikle savaşlar nedeniyle babası ölen çocukların sayısı fazla olunca bunlarla ilgili uygulamalarda sorunlar ortaya çıkıyordu. Yetimlerle ilgili düzenlemeler Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ilk dönemlerde ilan edilmiş, Peygamberliğin ikinci yılına gelen Maun suresinde yetimi itip kakanların, ihtiyaç sahiplerinin doyurulmasını engelleyenlerin dini yalanlayan kişiler olduğu dile getirilmiştir. Bu ayetlerde yetim ve muhtaç kimselerin toplumun sorumluluğu altında olduğuna işaret vardır. Habeşistan'a hicret sırasında gerçekleşen Cafer bin Ebi Talip ve Necaşi arasında geçen konuşmada vurgulanan konulardan biri de yetimler hakkında İslam'ın öngördüğü tutumdur. Cahilliği putlara tapacak kadar ileri götüren, akrabalarla bağ koparan, komşuya kötü davranan, kuvvetlinin zayıfı ezdiği bir toplumun Allah'ın gönderdiği elçi sayesinde nasıl dönüştüğünü anlatır Cafer. Resulullah bize Allah'ı birlemeyi, doğru sözlü olmayı, emaneti ehline vermeyi, akrabayla ilişkiyi sürdürmeyi, güzel komşuluk yapmayı, haramlardan ve kan davası gütmekten kaçınmayı emretti. Çirkin işleri, yalan konuşmayı, yetim malı yemeyi ve iffetli hanımlara iftira atmayı bize yasakladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetim olarak büyümüştür. Elçisinin küçük yaşta anasız babasız kalması Allah'ın gözetimi altında gerçekleşmiştir. Görünürde dedesi ya da amcasının sahip çıktığı bu yetimi aslında Rabbi himaye etmiştir. Yüce Allah Duha suresinde Hazreti Peygamber'e verdiği nimetleri sıralarken onun yetim olarak büyüyen bir çocuk olduğunu, kendisi tarafından görüp gözetildiğini hatırlatmaktadır. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Yetiştiği toplumda yetimlerin gördüğü muameleyi bizzat tecrübe eden sevgili Peygamberimize aynı surede yetimlere nasıl muamele etmesi gerektiği, öyleyse yetimi hor görme emriyle bildirilmiştir. Yetimler Allah'ın gözetimi altındadır. Rabbimiz Musa Hızır kıssası olarak bilinen olayda, babaları ölmüş iki kardeşin mallarını koruma altına aldığını belirtmiştir. Duvara gelince o, şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Kehf Suresi 82. Ayet. Yetimlerle ilgili ayetler incelendiğinde kendisine iyilik yapılması konusunda yetimlerin anne baba ve akrabalardan sonra ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Demek ki kan bağımız olmayan insan grupları arasında iyilik hakkının önceliği yetimlerdedir. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Nisa Suresi 36. Ayet. Dinimizin yetime karşı hassasiyetinin nedeni, küçük bir çocukken sevgisiyle büyüyeceği, varlığıyla kendisini güvende hissedeceği, sırtını dayayıp gücünden güç alacağı kişiyi, yani babasını kaybetmiş olması ve boynunun bükük kalmasıdır. Yetimi arayıp bulmak, ona destek olmak, varsa bir yarasını sarmak görevi, toplumun tamamına ama özellikle Allah'a yakın olmanın yollarını arayan müminlere verilmiş, Allah katındaki gerçek üstünlüğün imandan sonra sevilen mallardan yakınlara, yetimlere ve Allah'ın verilmesi hususunda tavsiyede bulunduğu kimselere verilmesi olduğu belirtilmiştir. Bu görevi yerine getirmek yalnız yetim için değil, insanlık için de şifadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Hami Edis. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz, her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur.

0: Rabbimiz, İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.
1: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde, Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf'le İmanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. ...16. cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz, Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada, Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.

عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

لا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى

النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

0: ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun, dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvarla karşılaştılar. O her

Kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o, şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında, bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün, kıyamet günü, biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken, gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri, o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkârcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkârcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz, kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın, ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.
Meryem Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o, alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşmamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tenzih edin dedi. Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, ben senden çok esirgeyici olan Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine yöneltti. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgeyici olan Rahman'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğa getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak

ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında vay o inkarcıların haline. Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi. Elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı. Elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız İbrahim ve İsrail'in Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzularına uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor.
İnsan düşünmez mi ki,

daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetlerini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına geleceklerdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay, anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler

ona aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine ey Musa diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, kalbime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz, ki sözümü anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik, onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. İşitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi.
yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık veririz. Şimdi sen aramızda senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirleri aldı. Sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir ceza ile kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Aden cennetleri. İşte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa?
Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri'yi onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğinizde onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki daha önce Harun onlara, ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler. Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki, ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izleyip gelmekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi. Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelendim. Musa sordu. Peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi. Hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun ilahına bir bak. Biz onu iyice yakacağız, sonra da un ufak edip denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü sırtında ağır bir yükle huzurumuza gelecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaktır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır, ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendisine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah,
yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlamadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan. Birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vaade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki, hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bir mucize getirseydi ya dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Yasin ve Dua.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إلهي حمدini sözüme sertac ettim zikrini kalbime miraç ettim kitabını kendime minhac ettim biz yoktuk var ettin varlığından haberdar ettin aşkınla gönlümüzü bir karar ettin ya Rabbi İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Ya Rabbi, sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et bize cümle erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın. Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salat ve selam. Tahiyyatü ikram. Her türlü ihtiram âl ve ashabına olsun. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Yasin ve Dua. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Değerli Diyanet Kur'an radyo dinleyicilerimiz, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'i hakça anlamaya çalıştığımız ve Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür etme gayreti içinde bulunduğumuz bu programda Mevla Teala'nın Yüce Kitabımıza vermiş olduğu isimler üzerinde durmaya devam ediyoruz. Gerçekten bahtiyar kullarız. Allahü Zülcelal'e iman etmek bizlere nasip olmuş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslimiyet nasip olmuş. Elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah diyoruz, hem de her an hamdimizi yenileme gayreti içine giriyoruz. Kainata baktığımız zaman 7 milyardan fazla insanın olduğu şu dünyada

bu insanlar arasında Allah'ımızın kitabına ulaşabilen, ona teslimiyet arz edebilen ve bu kitapta kendisini bulma gayreti içinde olan insanlar arasında olmak bizim için en büyük bahtiyarlıktır. Yüce Rabbimizden niyazımız şudur ki, bütün insanlığa bu hidayetin ulaşmasına bizler vesile olalım. Öyle ya, Diyanet Kur'an Radyomuzda Nazar-ı İlahi programını yapmaktaki ana gayemiz, dostlarımızla bu derdi paylaşmak, derdi olanların adına derdi dile getirebilmek, bu derdi konuşmak, bu kitabı en iyi şekilde anlayan, anlatabilen ve yaşayabilenler arasına katılabilmek. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir ömrü bu dava için tüketmiş. Allahu Zülcelal kendisine peygamberlik müddeti içinde bu yüce kitabı göndermiş. O da bu kitabı en iyi şekilde anlamış, anlatmış ve örnek bir sahabe neslinin yetişmesini sağlamış. Gerçekten asr-ı saadet dediğimiz saadet dönemi, huzur dönemi, mutluluk dönemi bu kitabın ışığında gerçekleşmiş. Yaşadığımız hayatı huzurlu bir hale çevirmek istiyorsak, ailemizin mutlu ve huzurlu olmasını arzu ediyorsak, kendimizin ruh dünyasında gerçekten olgunluğa ve kemale ermesini istiyorsak, öyleyse hep birlikte Kur'an-ı Kerim'e koşalım. Kur'an-ı Kerim'i Yüce Rabbimizin anlatımı ile ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yaşantısıyla kavramaya çalışalım. Allahu Zülcelal, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e farklı ayeti kerimelerde, değişik surelerde değişik isimler vermiş. Bunlardan birisi de Hakim ismidir. Allahu Zülcelal kitabımıza Hakim ismini veriyor. Yani muhkem, güçlü, her şeyi kuşatabilen, her şeyi tabiri caiz ise yönetebilen ve koruyabilen anlamları var. Allahu Zülcelal'in vermiş olduğu bu isme baktığımızda gerçekten Kur'an-ı Kerim'in hakim oluşu, hikmetli oluşu, her şeye yetebilecek kadar dolu dolu bilgiye sahip oluşu bizim gözümüzün önünde apaçık bir şekilde durur. Mevla Teala bizlere kitaba bakarken bir gözle bakmamamızı, kitabı farklı farklı gözlerle görmemizi, çünkü insanların hepsinin çok farklı karakterlerde olduğunu anlatmış oluyor. Öyle ya, her birimizin hayata bakarken beklentileri farklı, arzuları farklı, anlayış ve kabiliyetleri farklıdır. Kur'an-ı Kerim bütün farklı anlayışlara, bütün bu farklı yönelişlere cevap veren özel bir kitaptır. Her bir mümin kendi hayatını Kur'an-ı Kerim ile bütünleştirmeye çalıştığı anda gerçekten Kur'an-ı Kerim'in içinde onun hikmetiyle, onun hakim oluşuyla, onun olayları kuşatıcı yönüyle ciddi manada ibretli öğütlerle karşılaşmakta. Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'i muhtelif ayetlerde bizlere hakim isimleriyle anlatır demiştik. Mevla Teala Ali İmran suresinde bizlere şöyle sesleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike netluhu aleyke minel ayat ve zikril hakim. Hakim olan kitap. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerden ve hikmet dolu sözlerden. Allahu Zülcelal bu kitabın apaçık ayetlerle ve hikmet dolu sözlerle olduğunu vurgularken kitabı hakim sıfatıyla bize anlatıyor. Yunus suresinde yine bizlere seslenirken Elif lam ra tilke ayatul kitabil hakim. İşte bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir buyuruyor. Yine bir başka sureye döndüğümüz zaman Lokman suresinde Mevla Teala Elif lam mim tilke ayatul kitabil hakim. İşte bu ayetler hikmet dolu kitabın ayetleridir buyuruyor. Yasin suresine geldiğimiz zaman yine hepimizin sürekli okuduğu ve bildiği çok önemli bir cümleyle karşılaşıyoruz. Yasin vel Kur'anil Hakim. Allah Celle Celaluhu Yasin ismini zikrettikten hemen sonra hikmet dolu Kur'an hakkı için diyerek sözüne yeminle başlıyor.
Gerçekten Kur'an-ı Kerim hikmetle dolu. Kur'an-ı Kerim o hikmetle insanı kuşatıyor. İnsanı o hikmetle yönetiyor ve o insanı hayata hikmetle bakmaya yönlendiriyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i sadece mücerret bilgi için okumuyoruz. Hani biz şöyle insanlar değiliz. Çiftçinin yaptığı işlere bakalım, uzaktan seyredelim, onu seyretmekle yetinelim. Bu dünya bizim dünyamız değil. Veya bir teknik adamın yaptığı işe bakarak, aa ne kadar orijinal bir iş yapmış, ne kadar ilginç işlerle meşgul oluyor demek üzere bakmıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'in içine giriyoruz, Kur'an-ı Kerim'de kaybolmaya çalışıyoruz. Oradan alabileceklerimizi, bizim dünyamızı şekillendirecek bilgileri arıyoruz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüzde namazı bulduğumuz gibi, orucu bulduğumuz gibi, zekatı bulduğumuz gibi, haccı bulduğumuz gibi insanlığımızı ve Müslümanlığımızı buluyoruz. Onun o kuşatan özelliği, hakim oluş özelliği bizi bütünüyle çepeçevre sarıyor ve bize bir mümin olarak, gerçek manada mümin olabilmenin bütün özelliklerini aktarıyor. Ne güzel müminler var. Hayatımızda tanıdığımız ne güzel insanlar var. Siz ne kadar güzel insanlarsınız. Bu kitabı anlamaya çalışan kişiler olarak, bu kitabı yaşamaya çalışan kişiler olarak. Ama bu kitap ne kadar hakim bir kitaptır ki her birimize, her bir mümine ayrı ayrı öğütler ve nasihatler verir. Ayrı ayrı kuşatıcılık gerçekleştirir. Her bir mümin kendisinin bu kitap ile korunacağına inanır. Bu kitabın onu yönettiğini, bu kitabın onun hayatının vazgeçilmezi olduğunu idrak eder. Kitabın hikmetinden istifade eder, kitabın gücünden istifade eder, kitabın ona emrettiği hükümlerle Yüce Rabbine teslimiyet arz eder. Allahu Zülcelal bizlere bu kitap ile buluşabilmeyi nasip eyliyor. Değişik vesilelerle, değişik meclislerde kitabını bize hatırlatıyor. Ayeti kerimelere bakıyoruz. Ayeti kerimeler gerçekten bizi mutlu edecek cennetle, cennet nimetleriyle, dünya nimetleriyle ve insanlığımızla buluşturuyor. İşte burada kitabımızın hakimliği bizim önümüze geçiyor. Ayeti kerimelere baktığımız zaman Mekke'de gelen ayetler, Yasin Sure-i Celilisi Mekke'de gelmiş. Yunus Sure-i Celilisi Mekke'de gelmiş. Bu hakim olan kitap o inanmayan kitleye dini anlatıyor, Allah'ı anlatıyor. Onların dine davetini kolay hale getiriyor. Müminler olarak kitabı yakinen, gerçekten gönülden hissedebildiğimiz dakikalarda veya hissedebilme heyecanını duyduğumuz dakikalarda kitabın içinde bize öyle hikmetli, öyle kuşatıcı öğütler var ki o öğütler bizim hayatımızı bir bütün halde şekillendiriyor. Hayatını Kur'an'a göre şekillendiren güzel insanlara baktığımızda güzel toplumlar oluşturduklarını görüyoruz. Sadece insan mutlu olmuyor. Çevresindekiler de mutlu oluyor. Onlarla münasebet kuran diğer insanlar da mutlu oluyor. İnsanlar şöyle bakıyorlar, diyorlar ki bunlar ne güzel insanlar. Sözleri hikmetli, amelleri ve davranışları ise inandıkları kitabın çerçevesine sığdırılmış ve o kitabın çatısı altında devam ediyor. Yani özetle müminden güvende oluyorlar. Mümine itimat edebiliyorlar. Çünkü o mümini kuşatan, hikmetiyle ve hükmüyle yöneten bir kitabı var. Bir insanı kim yönetebilir yalnız başınayken? Kim onu doğruya sevk edebilir? Ancak onun önündeki kitabı ve amentüsü yönlendirebilir. Hakim olan Kur'an-ı Kerim'imiz bizi gerçekten işte hiç kimsenin yönetemeyeceği bir anda ahiret düşüncesiyle dünyamızı şekillendirerek insanlara gerçekten insanca davranmaya sevk eden bir kitaptır. Ne mutlu bizlere ki hakim olan bir kitaba sahibiz. Ne mutlu bizlere ki bu kitabı anlayabilmek için hakça bakma gayreti içindeyiz. Bir başka nazar-ı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Yüce Rabbimize emanet olun. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Özün sözü.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu dukhulu fissilmi kâffeh ve la tettebi'u hudvâtişşeytân innehu lekum aduvun mubin. Sadakallahul azim.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
5: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Âl-i İmrân Suresi 1-9. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz! Sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın

Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

en büyük bilgi ve hikmet yurtlarından olan Medine, Hazreti Peygamber'in hicretini beklemekteydi. Ensar ve Muhacir de kaynaşmalarına, toplanmalarına vesile olacak özel bir günlerinin olmasını istiyordu. Kardeşlik ruhunun, ahlakının yeşerdiği bir zaman dilimi olmalıydı bugün. Müslümanların öğretmeni Mus'ab bin Umeyr bu isteklerini Hazreti Peygamber'e bir mektupla iletti. Peygamberimiz de Müslümanların cuma gününü bayram edinmelerine izin verdi. Ayrıca öğle vakti iki rekat namaz kılınmasını ve hutbe okunmasını istedi. Bu cevap üzerine Mus'ab, ashabı toplayıp onlara namaz kıldırdı. Bu namaz, İslam tarihinin ilk cuma namazı oldu. Öyleyse haydi, namaz için yapılan davete icabet edelim. Tekbir, kıraat ve tesbihlerle katılalım, saf tutup birlikteliğimizi güçlendirelim. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Ayetül Kürsi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın, O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindeki ve arkalarındakini, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar, O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Bakara Suresi 255. ayet. Ayetül Kürsi olarak isimlendirilen bu ayeti kerime adeta yüce dinimiz İslam'ın özü ve özeti gibidir. Ayetül Kürsi, Yüce Rabbimizi bize en güzel şekilde tanıtan bir ayeti kerimedir. Bizler Allah'ın kulları olarak O'na karşı görevlerimizi ancak O'nu tanıyarak yapabiliriz. Kendisine ibadet ettiğimiz, her şeyin yaratıcısı ve yaşatıcısı Rabbimize layık insanlar olmanın yolu, O'nu tanımaktan geçer. Bu ayetin biz Müslümanların hayatında büyük bir yeri vardır. Yüce kitabımız Kur'an'ın asıl konusu olan Rabbimizi ve O'nun birliğini anlatır. Ayette tevhid inancının esasları açık bir

0: bir şekilde ifade edilmiştir. Ayetül Kürsi'nin tamamı 10 cümledir. Bu ayet bize şunları haber verir. Allah Teala birdir. O daima diridir. Uyuklama ve dalgınlık gibi insana ait sıfatlardan uzak olup, kainatı kendi tasarrufunda bulundurur. Onun izni olmadan kimse şefaat edemeyecektir. Onun bilgisi ezel ve ebedi kuşatmıştır. Kudreti arz ve semaları kaplar. Zatı çok yücedir. Ayetül Kürsi hakkında sevgili peygamberimizin hadisleri vardır. Hazreti Peygamber Übey bin Kâb'a Allah'ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür diye sorup Ayetül Kürsi'dir cevabını alınca onu tebrik etmiştir. Bir başka hadislerinde sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Ayetül Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. Yine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle farz namazların arkasından akşam, sabah ve yatağa yatınca bu ayetin okunmasını tavsiye etmiştir. Ayetül Kürsi'nin sabah akşam dua olarak okunması da tavsiye edilmiştir. Ayet-i Kerime şifa ve korunmaya da vesile kılınmıştır. Hazreti Peygamber yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını bildirmiştir. Bu ayetin içinde Allah'ın en yüce ismi bulunmaktadır. İşte bu faziletleri sebebiyledir ki Ayetül Kürsi'yi namazların sonunda okumaya çalışırız. Ayrıca namaz dışında da sıkça okumaya gayret ederiz. Pek çok fazileti olan bu yüce ayeti okumak bizler için büyük bir mükafat vesilesidir. Müslümanlar olarak Ayetül Kürsi'yi çokça okuyarak onu anlamaya ve üzerinde düşünmeye çalışalım. Yalnızca Allah'a ibadet ederek onun büyüklüğüne, yüceliğine sığınalım.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Mü'minun Suresi 23 ila 32. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdi.

gönderdik de, ''Ey kavmim!'' dedi. ''Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?'' Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, ''Bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun.'' Nuh, ''Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et,'' dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: ''Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,' de. Yine de ki, 'Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin.' Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine, 'Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?' diyen bir elçi gönderdik. 'Azim olan Allah doğru söyledi,'

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz! Sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 88. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Helal haram duyarlılığı. Rabbimiz birçok varlık yaratmış ve imtihanın bir gereği olarak bunlardan bir kısmını insanlara haram kılmıştır. Allah bize iyi, temiz ve sağlığımıza yararlı şeyleri helal kılar. Kötü, pis ve zararlı şeyleri yasaklar. Müslüman helal haram duyarlılığı içerisinde davranır, kazanç ve rızıkta helal olanı tercih eder. Bizi harama düşürmeyecek pek çok helal nimet vardır. Rızık olarak helal yiyecekler yeter. Bu ayetten almamız gereken mesajsa, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, haramlardan uzak durmak ve helal gıda konusuna önem vermek gerekir.

Haşr-ı Şerif. Davut Kaya. Maide Suresi 87 ila 92. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.
1: Tamer Alat. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytan

حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen

0: en haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96-98, Taha Suresi 1-12. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir

0: Es işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum." Onun yanına geldiğinde kendisine, "Ey Musa!" diye seslenildi. "İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Şura Suresi. Şura Suresi 53 ayettir. Mekke döneminin son yılında bir bütün halinde inmiştir. Musaf'ta 42. sırada yer alan sure, 25. cüzün başlarındadır ve yaklaşık 6 sayfadan oluşmaktadır. Fussilet Suresi, Havamim adı verilen 7 surenin üçüncüsüdür. Bu 7 surenin tamamı hurufu mukatta'dan Hamim harfleriyle başlar. Şura Suresinin 2. ayeti, Ayn, Sin, Kaf harflerinden oluşan bir grupla devam eder. Toplam sayısı 5 olan bu harflerin ardından Yüce Allah'ın Aziz ve Hakim isimleri zikredilerek Hazreti Peygamber'e ve ondan önceki peygamberlere vahyedenin Allah olduğu bildirilir. Şura Suresi 3. ayet. Sure adını 38. ayette geçen ve danışma anlamına gelen Şura kelimesinden almıştır. Ayete göre müminler Rablerinin emirlerine gönülden uyar, namazı kılar ve işlerini aralarındaki danışmayla yürütürler. Kur'an-ı Kerim'de bu anlama gelen ve ŞVR kökünden türeyen kelimeler iki ayette daha geçer. Bunlardan Bakara Suresi 233. ayette anne babanın bebeklerini sütten kesmek için aralarında istişare ederek ortak karar almalarının gerekliliğine değinilmektedir. Ali İmran 159'da ise sevgili peygamberimiz yapacağın işlerde onlara da danış buyurularak ashabı da istişareye teşvik edilmektedir. Surenin ilk ayetlerinde Allah'ın yüceliğine değinilir. Göklerde ve yerdeki her şeyin sahibi olduğu dile getirilir. Bu esnada Yüce Allah, Ali, Azim, Gafur, Rahim, Hafiz, Veli, Kadir gibi isimleriyle anılmaktadır. 5. ayette Allah'ın azametinden göklerin ve yerin neredeyse çatlayacağı belirtilmiştir. Bu ifade duyanı dehşete düşürecek kadar güçlüdür. Kıyamet sahnelerinin anlatıldığı İnfitar ve Müzemmil surelerinde göğün yarılacağından bahsedilir. Ancak sadece Meryem suresinin 90. ayetiyle Şura suresinin 5. ayetinde dünya ahvali olarak gök çatlamasından mecaz manasıyla söz edilmiştir. Meryem suresinde Rahman çocuk edindi diyenlere kızgınlığının belirtisi, Şura'daysa gücünün göstergesi olarak bu ifade kullanılmaktadır. Meryem suresi 88. ayet. Surede Kur'an'ın indiriliş gayesi olarak Hazreti Peygamber'in şehirlerin anası ve çevresindekileri uyarması, kendisine hiçbir şüphe olmayan Yevmül Cem, toplanma gününü haber vermesi gösterilmiştir. Şura suresi 7. ayet. Ayette şehirlerin anası olarak zikredilen Mekke hakkında benzer ifadeler En'am suresinin 92. ayetinde de yer almaktadır. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Şura suresinde Hazreti Peygamber'e yüklenen elçiliğin sınırları net olarak çizilmektedir. Buna göre 6. ayette onun müşriklerin yaptıklarından sorumlu olmadığı, 48. ayette ise görevinin sadece Allah'tan aldığı vahyi tebliğ olduğu bildirilmiştir. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Şura suresi 48. ayet. Şura suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Şura suresinin 13. ayetinde Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştur. Sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da buyurduk ki, dine bağlı kalın, onda ayrılığa düşmeyin. Ortak koşanları çağırdığın şey onların gözünde büyümektedir. Allah dilediğini kendine seçer, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir, buyurulmaktadır. Şura suresi 13. ayet. Müfessirlere göre ayette geçen din kelimesi hangi peygamber aracılığıyla olursa olsun Allah tarafından Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gönderilmiş ilahi dinlerin tümünü kapsamaktadır. Her ne kadar aynı hükümleri taşımasa da ilahi dinlerde başta tevhid inancı olmak üzere müşterek kuralların varlığı gerçektir. İnanç esasları, ahlaki ilkeler ve bazı farklılıklar olmakla birlikte namaz, oruç gibi ibadetler dinlerde ortaktır. Ayette özellikle bazı peygamberlerin isimleri geçmektedir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa ile son peygamber Hazreti Muhammed'e birlikte hitap edilmesi, bu peygamberlerin ulul azm peygamberler olarak nitelendirilmesine sebep olmuştur. Nitekim Ahzab suresi 7. ayette de aynı isimler zikredilmiştir. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Hazreti Peygamber, Mekke müşriklerini çok tanrılı ve gelenekçi din anlayışlarından vazgeçmeye zorlayınca bu onlara ağır geldi. Şura suresi 13. ayet bu durumu, ortak koşanları çağırdığın şey onların gözünde büyümektedir ifadeleriyle dile getirmektedir. Tevhid, onları alışa geldikleri sistemi bozmaya, babalarından gördüklerini terke davet etmekteydi. Güçlünün zayıfı, zenginin fakiri ezmesi şeklinde yapılandırdıkları toplumsal sistem, yeni din yüzünden alt üst olacaktı. Bütün bunları göze almak yerine, inkarı tercih ettiler. Şura suresinde emir ve yasaklardan söz eden ayetler şunlardır. Sure, İçinde yer alan emir ve yasakların yoğunluğu nedeniyle Mekke döneminin son yılında nazil olduğunu gösterir mahiyettedir. Artık inanç sistemi büyük ölçüde izah edilmiş, inanan neye inanacağını, inkar eden neyi inkar ettiğini bilmektedir. Sırada Medine'de oluşacak hukuki ve toplumsal sürece hazırlık vardır. Surenin 14. ayeti kendilerine kitap ve peygamber geldikten sonra aralarındaki kıskançlık, zulüm gibi davranışlardan dolayı parçalanıp dağılan ümmetleri kınamakta, 15. ayeti ise Hazreti Peygamber'e onlara rağmen davete devam etmesini ve emrolunduğu doğru çizgide yürümesini, müşriklerin batıl arzularına uymamasını ve ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır demesini tavsiye etmektedir. İnsan dünyada neyi isterse Allah onu verir. Yalnızca dünya için çaba gösterip dünyalığa talip olanların tek nasibi dünyadadır. Şura suresi 20. ayet. İman edip hem dünyaya hem de ahirete fayda sağlayacak işler yapanların gerçek karşılığıysa cennettir. Şura suresi 22. ayet. Bu ayetleri tefekkür eden zihinler, yalnızca dünya için çalışmanın yasaklandığını, gerçek müminlere ahiret hedefi konulduğunu, bunun da Allah'a itaatle mümkün olacağını anlarlar. İnsan çabasından sorumludur. Şura suresinin 23. ayetinde, kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz buyurulmaktadır. Şura suresi 23. ayet. Şura suresinin müminlerin övülen özelliklerinin anlatıldığı bölümünde şu konuların üzerinde durulmaktadır. Müminler büyük günahlardan sakınırlar. Kendilerini hayasızlıktan korurlar. Öfkelenseler bile bağışlamayı tercih ederler. Allah'ın davetine uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşlerini birbirlerine danışarak yürütürler. Allah'ın verdiği rızıktan başkalarına ikram ederler. Haksızlığa hep birlikte karşı koyarlar. Şura suresi 37 ila 39. ayetler. Allah kullarına olan rahmetinin gereği onlara yol gösterir. Ayetleriyle uyarır. Kendi varlıkları üzerinden ve kainattan haberler verir. Kitabı ve mizanı, ölçüyü, dengeyi, adaleti var eden O'dur. Şura suresi 17. ayet. Sadece gördüklerine inananlar için ahirete dair öyle canlı sahneler çizer ki, inkar edenin inanmadığı için değil, inadından dolayı yoluna devam ettiği aşikar hale gelir. Allah'ın hükmü gereği, geri çevrilemez olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Şura suresi 47. ayet. Onun azabı ürkütücü, rahmeti kuşatıcıdır. Şura suresinin birçok ayeti, günah işleyip rahmetten umudunu kesenleri Allah'ın affediciliğiyle, kuraklığa düçar olup umudunu kesenleri yağmurla müjdelemektedir. Şura suresi 23, 25, 26, 28 ve 34. ayetler. Şura suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. İslam dininde her amelin bir ahlakı vardır. Mesela zekat verirken ihtiyaç sahibinin onurunu zedelemeden vermek, oruç tutarken yeme içmeden uzak durmak kadar kötü söz ve fiillerden uzaklaşmak gereklidir. Yüce Allah'ın insana değer verdiğinin en önemli göstergelerinden olan bu öğretinin bir sonucu olarak Kur'an, bir suçluya ceza verirken bile dikkat etmeyi, hak ettiğinden fazlasıyla cezalandırmaktan uzak durmayı emreder. Şura suresinin 40. ayetinde konuyla ilgili olarak, bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki, o haksızlık edenleri sevmez, buyurulmuştur. Kendisine yapılan haksızlığa karşılık verenler, dinen bir cezayı hak etmezler. Şura suresi 41. ayet. Ama zalimleri ve yeryüzünde fesat çıkaran zorbaları can yakıcı bir azap beklemektedir. Şura suresi 42. ayet. Kendisine yapılan haksızlığın intikamını alabilecek güçteyken, Allah rızası için bunu yapmayan ve bağışlamayı tercih edenlerin sabrıysa her türlü övgüye değer. Bu, herkesin başaramayacağı ama azmedilmeye değer bir iştir. Şura suresi 43. ayet. Her şeyi yoktan var eden ve yarattıklarının maliki olan Allah, dilediği gibi yaratmaya ve yarattıklarında tasarruf hakkına sahiptir. Dilerse verir, dilerse vermez. Bu bilince sahip olmayanlar, doğan çocuklarının cinsiyetini bile problem eder, bu durumda kadın ya da erkek eşlerden birini suçlayabilirler. Oysa ayetlerde, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk verir. Ya da hem kız hem erkek çocuk verir. Dilediğini de kısır kılar, buyurulmuştur. Şura suresi 49 ve 50. ayetler.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mahmud Sağar. Şura Suresi 49 ila 53. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an hayat kitabıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Yunus Suresi 57. Ayet. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini şöyle bildirmektedir. İnsanların dünya ve ahiret saadetini bozacak durumlara karşı bir öğüt, gönül dünyalarını aydınlatan manevi bir ışık, hayatlarını sürdürürken başvuracakları bir rehber ve bütün insanlığa gönderilen bir rahmet kaynağıdır. Bu ayetlerdeki hitap genel olup, Kur'an'ın öğüt, şifa, rehber ve rahmet kaynağı olmasının bütün insanlığa yönelik olduğu ifade edilmektedir. Böylece ilahi kitabın bütün beşeriyeti kucaklayan evrensel kural ve ilkeler sunduğu anlaşılmaktadır. Kur'an'ın bu ayette belirtilen özelliklerinden birincisi öğüt kitabı olmasıdır. Eşsiz merhamet sahibi olan Yüce Allah, emir ve yasaklarını öğüt şeklinde veya öğüt manasında bizlere bildirmektedir. Buradan anlıyoruz ki, ilahi hitapta insanları kırmadan, incitmeden, güzel bir üslupla kendilerine yapacakları bir nasihat şeklinde sunulmaktadır. Örneğin, Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor ayeti, Allah'ın insanlara yönelik istediklerini öğüt şeklinde beyan buyurmasının güzel bir örneğidir. Kur'an-ı Kerim'in bir diğer özelliği de, hasta gönülleri tedavi eden manevi şifa kaynağı olmasıdır. Onun vasıtasıyla mühürlenmiş, kilitli, hasta kalpler, iman eden, toplumla dayanışma içerisinde olan, hidayet bulmuş, kinden arınmış, tertemiz kalpler şifa bulur. Kur'an, şirki, imanla uygun olmayan davranışları, ibadet ve tövbe ile, kin, haset ve düşmanlığı, sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını tavsiye ederek iyiye yönlendirmektedir. Böylece zihinlerde, gönüllerde, davranışlarda bulunan hastalıklar bu eşsiz yöntemle tedavi olmaktadır. Kutsal kitabımız aynı zamanda bütün insanlığı hidayete eriştiren bir rehberdir. Biraz önce anlattıklarımıza ilave olarak Kur'an rehber özelliğiyle hidayeti sürekli kılar. Hayat boyunca insanlara yol gösteren bir kılavuz ve ışık kaynağı olur. Kur'an İman eden gönüllere rahmet ve bereket kazandırır. Kurumuş, suya hasret toprakların yağmurla dirilip yeşermesi nasıl rahmet olarak tabir ediliyorsa, imandan yoksun kalplerin hidayet bulması da ayet-i kerimede rahmet olarak tanımlanmıştır. İmanın, takvanın ve kardeşlik duygusunun yeşerdiği gönüller de aynı şekilde yeşerir, bereketlenir, etrafını şenlendirir. İlahi kaynak olarak Kur'an, bütün beşeriyetin ihtiyacını giderecek özelliktedir. Samimi bir şekilde insanlar başvurdukları takdirde, ihtiyaç duydukları konularda kendilerine yol gösterir. Allah Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda, İnanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. Peygamber Efendimiz, Kur'an'a başvurmayan, istifade etmeyen, hayat kitabı olarak okumayan insanları, "Ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi," diye Yüce Mevla'ya şikayet edecektir. Bu vesileyle Kur'an okumanın,
anlamanın ve düşünmenin önemi ortaya çıkmaktadır. İstifade amaçlı, düşünme amaçlı, anlama ve uygulama amaçlı Kur'an okuma bize, ailemize, toplumumuza yararlı olur.

0: yapacaktır. Kur'an okuma halkalarının artırılması bizi ve nesillerimizi inanç ve amel konularında muhafaza edecektir. Allah Resulü Kur'an okumayı, anlamayı şöyle tavsiye etmektedir. Bazı insanlar Allah'ın evlerinden bir evde toplanarak Kitabullah'ı okurlar ve onu aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sükûnet iner. Allah'ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatır. Allah onları kendi yanındakiler yanında anar. Kur'an'ın mesajlarının bütün insanlığa öğüt, şifa, rehber ve rahmet kaynağı olması, onun ilahi kaynaklı, sürekli başvurulması gereken tüm zamanların kitabı olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı Kur'an'ın lafzını okurken mealini de okumalı, okuduğumuz ayetler üzerinde düşünmeye, anlamaya çalışmalıyız. Böyle yaptığımız takdirde Kur'an'ın asli gayesine uygun hareket ederek kazançlı çıkacağımızı unutmamalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Cuma Suresi 1-11. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan, daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 262 ila 264. ayetin tefsiri. Mali yardımın, infak ve sadakanın Allah rızası için yapılmış olmasının kesin işareti, yardım yapılan kimseden hiçbir menfaat beklememek, onu yardım sebebiyle minnet altında tutmamak, incitmemek, hiç böyle bir şey olmamış gibi davranmaktır. Büyük ecri bu şekilde verenler alacak, korku ve üzüntüden kurtulma saadeti de bunların olacaktır. Vahidi'nin rivayetine göre 262. ayet, Hazreti Osman ve Abdurrahman bin Avf'ın Tebük seferi öncesinde orduya yaptıkları yardım vesilesiyle gelmiştir. Bu iki büyük sahabiden birincisi, savaş araç ve gereçleri olmayan bütün gazilerin bu ihtiyaçlarını karşılamış, ikincisi de servetinin yarısını bağışlamıştır. Kendisine sadaka verilecek kişiye karşı takınılacak tavır, bir şekilde onu incitecekse bunu vermek yerine uygun sözler söylemek ve ihtiyacını arz eden kişiyi hoş görmek, durumunu başkalarına duyurmamak, manevi sonuç, ecir ve ahlaki davranış olarak tercih edilmelidir. İnsanları sadaka ve mali yardım yüzünden minnet altında bırakmaya ve incitmeye kalkışanların bu davranışı, Allah'a ve ahirete iman etmeyen, başkalarına gösteriş olsun diye veya kişiden menfaat beklediği için harcama yapan kimselerin davranışlarına benzetilmiş, bunun da semere ve sonucu kaya misaliyle anlatılmıştır. Yalçın ve pürüzsüz bir kayanın üzerindeki toprak, şiddetli yağmur aldığında sıyrılıp yere inmekte, düz yerlerdeki toprağa bereket getiren yağmur, bu kayada toprağı yok etmektedir. Sadaka da böyledir. Allah rızası için verildiği ve karşılığında hiçbir menfaat beklenmediği, ihtiyaç sahibi incitilmediği takdirde harcayana bereket ve ecir getirir. Aksi halde verilen boşa gider. Hem maldan olunur hem de sevaptan mahrum kalınır. Bakara Suresi 265 ve 266. ayetlerin tefsiri. Allah rızası için ve içlerinden gelerek, gönüllerindeki inancın yönlendirdiği bir karara dayanarak muhtaçlara yardım edenler, bu niyet, şuur ve samimiyetin derecesine göre sonuç alacaklardır. Tıpkı zararlı rüzgarlara kapalı bir yamaçta yapılmış, bol yağmurda bol mahsul, az yağmurda az da olsa yine bir mahsul veren bahçe gibi. Muhtaçlara yardımı Allah rızası dışında bir maksatla yapanların misali ise, ayette tasvir edilen bahçedir. Yani sadakadır, verilen maldır, paradır. Bunlar verilmiş ve servet eksilmiştir. Fakat bunlar verene ecir ve sevap kabilinden hiçbir şey getirmez. Böyleleri bir gün bu ecir ve sevaba muhtaç olduklarında dünyadaki servetin, yakınların, dostların fayda veremediği ahirette tıpkı gençliğinde yaşlılık yılları için hazırladığı serveti yanıp kül olmuş ihtiyar gibi elleri boş kalıverirler. Bakara Suresi 267. ayetin tefsiri. İnfak ve tasaddukun ne maksatla ve nasıl yapılması gerektiği açıklandıktan sonra, sadaka olarak verilecek malın keyfiyetine geçilmiş, verilenin kötü ürün ve mallardan değil, iyilerden olması emredilmiştir. İyisinden verme emri tavsiye midir yoksa bağlayıcı mıdır? Bu konuda farklı anlayışlar vardır. Emir bağlayıcıdır, vücub ifade eder diyenler, buradaki sadakadan maksadın zekat olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna göre zekat olarak verilecek mal kötü, kalitesiz, kıymetsiz olmayacak, iyi olacak, iyisinden seçilip verilecektir. Bu ayette kastedilen sadaka ve infak, farz olan zekat değil, nafile olan, sevap kazanmak üzere verilen sadakadır, yapılan mali yardımdır diyenlerse, emrin bağlayıcı değil, tavsiye kabilinden olduğunu, böyle olması daha iyidir, daha çok ecir getirir manasına geldiğini ifade etmişlerdir. Türkçe'ye iyi, kaliteli diye çevirdiğimiz ve buna göre yorumladığımız tayyib, çoğulu tayyibat kelimesini helal manasında anlayanlar da olmuştur. Kelimenin bu manaya da ihtimali vardır. Ancak burada manalar arasında bir çelişki bulunmadığı için ikisini birden anlamaya ve tayyibatı helallerinden ve iyilerinden şeklinde anlamaya da bir engel yoktur.
Bakara suresi 268. ayetin tefsiri. İnsana dışarıdan gelen ve onu yönlendiren düşünce ve duyguların iki önemli kaynağı ya Allah'tır veya şeytandır. Allah'tan güzel duygular ve düşünceler gelir. Bunlarla o, kuluna doğru yolu bulması, iyi ve güzeli hayatında gerçekleştirmesi için yardım eder. İnsan ve cin şeytanları ise insanoğlunu Allah yolundan ve rızasından uzaklaştırmak için gayret eder. Onun aklına olmadık düşünceler, kalbine de olumsuz duygular sokar. İnsanoğlu bu iki zıt yönlendirme arasında doğru olana kulak verip onu rehber edinmekle yükümlüdür. Bunu yapabilenler bir sonraki ayette sözü edilecek olan hikmete mazhar olanlardır, hakimlerdir. İnfak ve tasadduk konusunda hikmeti uyguladığımız zaman şu sonuca ulaşırız. Aklını veriliş amacına ters olarak işletip onu kötüye kullanan şeytani akıl sahipleri, kendilerinden maddi, dünyaya ait bir menfaat görmedikleri kimselere para, mal ve hizmet vermeyi akılsızlık olarak görür ve bunu yapmazlar. Hikmet özelliği taşıyan, fıtratı bozulmamış, veriliş amacı doğrultusunda işletilen aklın sahipleri ise yani hakimler ise faydayı daha geniş çerçevede düşünürler. Onlara göre ebedi hayatta karşılığı alınacak olan harcama boşuna değildir. Dünyada onları mutlu edecek

Bu surenin 251. ayetinde Allah'ın Hazreti Davud'a mülk ve hikmet verdiği bildirilir. Müfessirlerin açıklamasına göre mülk, Hazreti Davud'a verilen maddi ve dünyevi gücü, hikmet de peygamberliği ve bu sayede mazhar olduğu zengin bilgileri yani manevi ve zihinsel gücü ifade eder. Fahrettin Er-Razi ve Kadî Beyzavi gibi felsefi birikimi olan müfessirler,

0: Faktlara dayalı, muhatabı tam olarak ikna edecek ve kötü niyetli tartışmalara son verecek kesinlikle doğru ve sağlam bilgi anlamında kullanılmış olduğunu belirtirler. Şu halde hikmet, dini olan ve olmayan bütün yararlı bilgileri içine alan bir kavramdır ve konumuz olan ayet bu anlamdaki hikmetin, Allah'ın insana birçok hayra vesile olacak büyük bir lütfu olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple olmalıdır ki Resulullah hem kendisi hem de bazı sahabiler için Allah'tan hikmet dileğinde bulunmuş, bayağı sefih kimselere hikmetten söz etme anlamındaki uyarısıyla da hikmete ancak fıtratı bozulmamış, ahlakı temiz kişilerin layık olduğuna işaret etmiştir. İhvan-ı Safa risalelerinde bu husus şu hakimane ifadeyle vurgulanır. Hikmet bir gelin gibidir ve sadece süslenmiş eve gitmek ister. Sonuç olarak hikmet terimi başlangıçta akıllı ve bilgili bir kişinin deneyim ve birikimlerini özlü şekilde ifade ettiği sözü anlamında kullanılırken, İslami dönemde zaman içinde şu anlamları kazanmıştır. Bütün özel bilgi alanlarını kuşatan kapsamlı ve derin bilgi veya felsefe, ilahi gerçekleri ve Kur'an'ın derin anlamlarını kavramaktan doğan bilgi ve bu bilgilere uygun yaşama tarzı, Hazreti Peygamber'in sünneti, bir hükmün sebebi veya amacı bir eylemden beklenen yarar yani maslahat. İbn-i Aşur, felsefe manasındaki hikmetin kaynağını ve mahiyetini şöyle özetlemektedir. Hikmet ilimleri ilahi vahye mazhar olan rehberlerin verdikleri bilgi ve gösterdikleri yolların bütünüdür ki, insan aklının terbiye ve ıslah edilmesi bu temele dayanır. Hikmet önce dinlerde ortaya çıkmış, sonra üstün zeka sahibi insanların bu temel üzerinde geliştirdikleri düşünceleri de buna eklenmiştir. Keldan, Mısır, Hindistan ve Çin'de birbirine yakın asırlarda yaşamış bulunan kadim hakimler hikmetin yollarını ve yöntemlerini belirlemişlerdir. Ancak bu hikmet sapmalardan, hayal ve vehimlerden ayıklanmış değildir. Sonra eski Yunan filozofları gelmiş, hikmet ilmini başkalarından ayırarak ele almışlar, güçleri yettiğince ayıklayıp saflaştırmışlardır. Ancak yine de hikmet tam saflığına ulaşamamıştır. Bu dönemde felsefe, insan nefsini terbiyeye yönelik bulunan Sokrat yoluyla, akıl ve matematiğe yönelik bulunan Pisagor yolundan ibaret olmuştur. Bundan sonra gelen Eflatun, İşrak felsefesinin, Aristo ise Meşai felsefesinin babaları olmuşlar, günümüze kadar da bu çizgi devam etmiştir. İslam bilgin ve düşünürleri özellikle Hicri 4. asırdan itibaren dini, felsefi ve ilmi bilgilerin tamamını hikmet kavramı içinde değerlendirerek teorik bilgilere nazari hikmet, pratik bilgilere ameli hikmet adını vermişlerdir. Öte yandan bütün ahlaki erdemleri hikmet, adalet, yiğitlik, iffet olarak 4 temel erdem içinde toplayan ve bunların başında da hikmeti gösteren felsefi anlayış, zamanla Ragıp el-İsfahani, Gazali, İbni Hazm gibi ahlaka dair eserler yazan din alimleri tarafından da benimsenmiştir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir.

0: yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Zümer Suresi 21 ila 23. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını? Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Sedat Küçük Güzel. Araf Suresi 144 ila 147. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Musa dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen değerli dostlar, evet dersimize iştirak eden, sürekli takip eden ya da ilk defa karşılaşan ya da ara ara aklına geldikçe programa kulak veren kıymetli dostlar. Hepinizi Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan, Kur'an Hocası programımızdan en İçten duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Evet kıymetli dostlar, bir önceki dersimizde İnşikak suresinin ayetlerinin yer aldığı ikinci sayfadaki bölümü okuduk. 589. sayfaydı. Bugün de bu sayfadan 3 ayeti kerime okuyacağız. 3 ayeti kerimeyi 3 defa tekrar ederek hem okuyacak hem de burada dile getireceğimiz tecvid kurallarından ya da okuma esaslarından bahsedeceğim. Evet, önce birlikte okuyoruz. 3 defa tekrar ediyoruz.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إنه ظن أن لن يحور

فلا أقسم بالشفق. Tekrar okuyoruz.

0: أقسم بالشفق. صدق الله العظيم.
1: Evet efendim, okuduk ayeti kerimeleri, Allah kabul eylesin. Tabii ki aslında hemen sayfayı takip edenler şunu görüyorlar. Fela uksimu bişşefak derken burada bişşefaki kelimesinin bitiminde ayet durağı var ama aynı zamanda lam elif de var. Yani burada durmayıp devam edebilirsiniz demektir anlam cihetiyle. Fakat bir sonraki ayette de var. Ondan sonraki ayette de var. Dolayısıyla yani 6 ayeti kerime okumamız lazımdı ki zamanımız içerisinde bu 6 ayet-i kerimeyi belki detaylandırmada çok hızlı hareket etmemiz gerekir diye de burada eğitim gereği, ders yapma gereği burada sadece فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقُ diye 16. ayeti okuyup durduk. Diğerlerini inşallah bir sonraki dersimizde okuyarak devam edeceğiz. Öncelikle onu hatırlatayım. Şimdi başlangıçta sayfa başındaki ilk ayeti kerimede
0: innehu zanne innehu,
1: bakınız inne şeddeli bir nun var, şeddeli nunları mutlaka tutuyoruz biliyorsunuz.
0: İnnehu
1: hem tutuyoruz hem ha harfi zamirdir, onu da bir elif miktar uzatarak.
0: İnnehu zanne, zanne, va.
1: Peltek ve kalın.
0: Va.
1: Evet, peltek ve kalın okuyoruz tabii ki.
0: Zanne.
1: Bunu özellikle unutmayalım. 3 tane peltek harfimiz var. Bunların üçüncüsü va harfi.
0: İnnehu zanne ellen yahur, ellen yahur,
1: enlen, bakınız enlen, aslında yazı bu ama tecvid gereği cezimlin ondan sonra lam gelirse enlen demiyor, ellen diyoruz, lama idgam ederek okuyoruz.
0: اَلَّنْ يَحُورْ لَنْ يَحُورْ
1: İdgâm-ı mâil-gunne var burada da.
0: لَنْ يَحُورْ
1: Sonra ra kalın. Peki, burada ayet durağı var. Ancak ayet durağının üzerinde 3 noktalı bir cim var. Yani daha doğrusu bir 3 nokta var, bir de cim var, öyle diyeyim. 3 nokta var, yanında bir de cim harfi var. Ve hemen devamına bakalım. Bela kelimesinin üzerinde de yine hem 3 nokta hem cim var. Şimdi bir defa şunu bilmemiz lazım. Daha önce geçen yerlerde söyledim ama belki o derslerimizi kaçıranlar, unutanlar olabilir. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bakınız. 3 nokta bir yerde tek başına gelmez. Mutlaka arka arkaya gelir. 3 noktalar, 2 tane. Yani çok yakın mesafededirler bunlar. Çok yakın mesafededirler 3 nokta. Biz bunlara vakfı muaneka diyoruz. Vakfı muaneka ya da vakfı murakabe. Yani birbirini takip eden vakıf işaretleri. Şimdi bunlarda şöyle bir durum var. 3 nokta tek başına da gelmiyor. Yanında mutlaka bildiğimiz secaventlerden, yani cim, burada olduğu gibi her ikisinde de cim var. Cim secavendi gelir, da secavendi gelir, lam elif gelir, za gelir, sad gelir, hangisi gelirse. 3 noktanın yanında bir tane daha gelir. Şimdi önce bir defa gözümüzün alışkanlığı sadedinde bunu böyle bilmemiz lazım. Sadece 3 nokta değil, beraberinde bir harf daha vardır burada olduğu gibi. Peki, şeklen böyle. Anlam olarak ne olacak? 2 tane 3 noktanın geldiği yerlerde birincisinde durulursa ikincisinde durulmaz. Birincisinde durulmazsa ikincisinde durulur. Zaten ben bu tatbikatları dikkat ederseniz okurken yaptım. Ne yaptık? Önce ellen yahur birinci okumamda burada durdum. Sonra da bela inne rabbehu ikincide durmadan devam ettim. Peki ikinci okuyuşumuzda tekrarımızda ellen yahura bela dedim. Meddi tabii ile durdum. İnne rabbehu diye de okumaya devam ettim. Demek ki ikisinde birden durulmaz. Ya birincide durulur ya da ikincide, ama bu duruşlarda ya da geçişlerde oluşan tecvid kuralları da ihmal edilmez. Mesela burada ellen yahur diye durduğumuz yerde belada duramayacağımıza göre, artık nefes aldıktan sonra belada duramayacağımıza göre, çünkü birincide durduk. Bela inne derken burada bir tecvid kuralı oluşuyor. O da meddi munfasıldır. Öyleyse her ne kadar meddi munfasıl işareti üzerinde olmasa da kural gereği burada meddi munfasıl oluşmakta. O takdirde de daha çok uzatılarak okunması gerekiyor. Bela inne rabbehu. Evet, burayı çok iyi anlayalım. Şayet şu anda anlamayanlar varsa, hocam ben kaçırdım ya da anlayamadım diyenler varsa, dönüp lütfen arşivde yer alacak bu programımızın ilgili bölümünü tekrar tekrar dinlemelerini tavsiye ediyorum. Evet, geçiyoruz. Bela inne, işte meddi munfasıl oldu. İnne de tuttuk. Rabbehu kâne bihi. Arka arkaya bakın, birkaç tane meddi tabii geldi. Kâne bihi besîrâ. Besîrâ. Ra'da kalın olarak okunuyor son ayeti kerimeden. Fela uqsimu bişşefak. Fela uqsimu derken burada da meddi munfasılı görüyoruz yine. Daha çok uzatma sebebi. Sonra da bişşefak. Bişşefak. Bu bişşefak gibi, yani uzatılmadan sükun ile durulan kelimeler aslında bizlere yersiz yaptığımız uzatmalara alıştırma noktasında çok önemli örnekler. Mesela bir kişi gelip efendim ben uzatmadan duramıyorum diyorsa bu tür yerleri okusun mesela. Bu surede işte çokça var. Fela uqsimu bişşenfek. Bakınız bişşenfek. Direkt fa'yı kafa bağlayacağız. Uzatma yok. Yani bu şu değil. Bakınız lütfen. Yanlış anlamayın. Kulağınızda yanlışlık kalmasın. Bişşefak diye. Bişşefak diye uzatılamaz. Neden? Uzatacak hiçbir şey yok. O zaman. Fela uqsimu bişşefak. Evet. Burada okurken uzatmama noktalarında ses frenlerimizi çok iyi kullanalım. Ses frenlerini uzatmamak için. Uzatmıyoruz. Sesimizi ona göre ayarlıyoruz. Evet kıymetli dostlar. Bugün 3 ayeti kerimeyi biraz detaylıca ele almaya çalıştık. Şimdi okuduğumuz ayetleri bir kez daha birlikte tekrar edelim. Sonra dersimizi kapatacağız inşallah.

0: لا أقسم بالشفق.
1: Evet. Her zaman bir kez okuyorduk ama bugün iki şekilde de okunabileceğini hatırlatmak adına bir de birinci ayette durmadan geçiş yaparak okuyalım. Bu anlattığımızı dikkate alarak. Buyurun.

0: بالشفق. صدق الله العظيم. Allah kabul eylesin efendim. Evet, bugünlük de dersimizi tamamladık. Bir sonraki Kur'an Hocası programında yeniden buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalınız. İşiniz gücünüz hayırla rast gelsin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: 40 ayette iyilik. Allah Teala Zilzal suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: تَرَهْ. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de göğü, yeri ve ikisi arasındaki varlıkları boş yere yaratmadığını duyurmuştur. Aksine alemin yaratılışında hikmetli bir planın olduğuna ve insanların bu hikmeti araması gerektiğine işaret etmiştir. Bu hikmetin gereği, göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten çekindikleri sorumluluğu insan yüklenmiştir. Ancak insanın aldığı bu sorumluluğun pek çetin olduğu da hatırlatılmıştır. Aslında insana verilen bu sorumluluk onu imtihan etmekten başka bir şey değildir. Bu imtihan gereği insan kulluk vazifesini yerine getirip getirmediğinden ahirette ince bir hesaba çekilecektir. Bu hesabın terazisi, kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını, kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir ayetiyle tarif edilmiştir. Rabbimiz tüm kainatı bir denge üzerine yaratmıştır. Bu dengenin içerisinde zıtlıkların ahengini görmek mümkündür. Soğuk, sıcak, yaş, kuru, düz, engebeli gibi zıtlıkların kainatta bir hikmeti vardır. İnsanda da yaratılış gereği korku ve ümit, sevgi ve nefret, ruh ve beden gibi zıtlıkların ahengini görmek mümkündür. İnsan bu çift yönlü durumda dengeli bir şekilde hareket etmelidir. Örneğin Allah insanlara iyi amellerinin zerre ağırlığınca bile olsa karşılık bulacağını müjde verirken, bu müjdenin insanı tehlikeleri görmekten alıkoymaması için azapla da uyarmıştır. Eğer Allah sadece rahmetinin sınırsızlığını ve devamlılığını müjdeleseydi, insanın zayıf iradesi yanlış yöne kayabilirdi. Fakat Allah insanı uyarmış ve yaratılıştan getirdiği korku duygusunu da harekete geçirmiştir. Rabbimiz dünyada yapılan en küçük hayır veya kötülüğün kaybolmayacağını ve davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağını duyurmuştur. Herkes eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hassas ölçüyü, bir yarım hurmayla veya bir güzel sözle olsun ateşten korunun buyruğuyla açıklamıştır. Karşılığını Allah'tan bekleyerek ve iyi niyetle yaptığı en küçük bir hayır dahi mümini ahirette ateşten koruyacaktır.
2: Kırk ayette iyilik.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halil Tenger. Enbiya Suresi 105 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarını

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf'le imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. ...16. cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Okul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödese kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabilirler ne de delebilirler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde
dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi, orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil

ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum, artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek sözde bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkarcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldarcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere, kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak

Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler, kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim, diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden, mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık? Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak,

yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor ya da cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah aşağı istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine "Ey Musa!" diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git. Çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi. Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir. Onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de, ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu.

nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, ondan size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz. Sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda, senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız.
Onlar şu cevabı verdiler: bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan adin cennetleri, işte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik: kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi: onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah, fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri'yi onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi: ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğiniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler: sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının zinet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki, daha önce Harun onlara, ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler: Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki, ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izlemekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi: ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim. Musa sordu: peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve ona attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi: hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun Tanrı'na bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki
ondan başka ilah

yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicabla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin, halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de,
batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmemiş miydi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dosdoğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Osman İyişen Yürek. Nebe Suresi.

0: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe Suresi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif, Ramazan Pakdil, İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız. Ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Yasin Suresi 77 ila 83. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığı

yaptığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Yetimler.

Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de yetimlere yapılması gereken hüsnü muamele, mallarının korunması, evlilikleri gibi konular üzerinden 23 ayette sözü geçen yetimlerin bakımı, beslenmesi, korunması, Allah tarafından inananların tamamına sorumluluk olarak yüklenmiştir. Bakara suresi 220. ayetten önce Allah yetimler hakkında bir takım sert uyarılarda bulunmuş, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir buyurmuştur. Ayet Uhud savaşında şehit düşen sahabeden Sa'd bin Rubai'nin eşi yetim kalan iki kızın durumunu Hazreti Peygamber'e arz ettikten sonra nazil olmuştur. Rivayete göre amcaları baba mirasını kızların elinden almış, böylece kızlar parasız kalmışlardı. Anneleri bu durumda kimsenin onlarla evlenmeyeceğini düşünerek olayı Peygamberimize anlattığında, yetim malı yiyenin aslında kendisini hazin bir sona hazırladığını ifade eden bu ayet-i kerime inmiştir. Bunun üzerine insanlar arasında yetimlere karşı bir tedirginlik oluştu. Mallarına el sürmemek için onlarla birlikte yemeğe oturup oturmama konusunda bile tereddüde düştüler. Abdullah bin Revaha, yetimleri yalnız bırakmaya kadar gidebilecek ve onların aleyhine olacak bu durum hakkında Hazreti Peygamber'e gelerek, yetimlerle yiyip içmenin ve aynı meskeni paylaşmanın caiz olup olmadığını sordu. Allah onların mallarını ıslah etmenin, onlarla birlikte olmayı terk etmekten daha hayırlı olduğunu bildiren Bakara suresi 220. ayeti gönderdi.

0: Ayette yetimi korumak amacıyla velisi olan kişilerin malları kendilerine karışır korkusuyla onlarla birlikte olmaktan çekinmelerinin gerekmediğini, yetimlerle kimin iyi kimin kötü niyetle ilgilendiğinin Allah tarafından bilindiğini açıklamıştır. Ayet kötü niyetlileri işleri düzeltmek değil bozmak olanları hedef aldığını, iyi niyetli olanların bundan çekinmeleri için bir sebep bulunmadığını bildirmektedir. Gerek İslam'dan önce gerekse İslam'ın ilk döneminde özellikle savaşlar nedeniyle babası ölen çocukların sayısı fazla olunca bunlarla ilgili uygulamalarda sorunlar ortaya çıkıyordu. Yetimlerle ilgili düzenlemeler Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ilk dönemlerde ilan edilmiş, peygamberliğin ikinci yılına gelen Maun suresinde yetimi itip kakanların, ihtiyaç sahiplerinin doyurulmasını engelleyenlerin dini yalanlayan kişiler olduğu dile getirilmiştir. Bu ayetlerde yetim ve muhtaç kimselerin toplumun sorumluluğu altında olduğuna işaret vardır. Habeşistan'a hicret sırasında gerçekleşen Cafer bin Ebi Talip ve Necaşi arasında geçen konuşmada vurgulanan konulardan biri de yetimler hakkında İslam'ın öngördüğü tutumdur. Cahilliği putlara tapacak kadar ileri götüren, akrabalarla bağ koparan, komşuya kötü davranan, kuvvetlinin zayıfı ezdiği bir toplumun Allah'ın gönderdiği elçi sayesinde nasıl dönüştüğünü anlatır Cafer. Resulullah bize Allah'ı birlemeyi, doğru sözlü olmayı, emaneti ehline vermeyi, akrabayla ilişkiyi sürdürmeyi, güzel komşuluk yapmayı, haramlardan ve kan davası gütmekten kaçınmayı emretti. Çirkin işleri, yalan konuşmayı, yetim malı yemeyi ve iffetli hanımlara iftira atmayı bize yasakladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetim olarak büyümüştür. Elçisinin küçük yaşta anasız babasız kalması Allah'ın gözetimi altında gerçekleşmiştir. Görünürde dedesi ya da amcasının sahip çıktığı bu yetimi aslında Rabbi himaye etmiştir. Yüce Allah Duha suresinde Hazreti Peygamber'e verdiği nimetleri sıralarken onun yetim olarak büyüyen bir çocuk olduğunu, kendisi tarafından görüp gözetildiğini hatırlatmaktadır. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Yetiştiği toplumda yetimlerin gördüğü muameleyi bizzat tecrübe eden sevgili peygamberimize aynı surede yetimlere nasıl muamele etmesi gerektiği, öyleyse yetimi hor görme emriyle bildirilmiştir. Yetimler Allah'ın gözetimi altındadır. Rabbimiz Musa Hızır kıssası olarak bilinen olayda babaları ölmüş iki kardeşin mallarını koruma altına aldığını belirtmiştir. Duvara gelince o, şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Kehf Suresi 82. Ayet. Yetimlerle ilgili ayetler incelendiğinde kendisine iyilik yapılması konusunda yetimlerin anne baba ve akrabalardan sonra ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Demek ki kan bağımız olmayan insan grupları arasında iyilik hakkının önceliği yetimlerdedir. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Nisa suresi 36. ayet. Dinimizin yetime karşı hassasiyetinin nedeni küçük bir çocukken sevgisiyle büyüyeceği, varlığıyla kendisini güvende hissedeceği, sırtını dayayıp gücünden güç alacağı kişiyi yani babasını kaybetmiş olması ve boynunun bükük kalmasıdır. Yetimi arayıp bulmak, ona destek olmak, varsa bir yarasını sarmak görevi toplumun tamamına ama özellikle Allah'a yakın olmanın yollarını arayan müminlere verilmiş, Allah katındaki gerçek üstünlüğün imandan sonra sevilen mallardan yakınlara, yetimlere ve Allah'ın verilmesi hususunda tavsiyede bulunduğu kimselere verilmesi olduğu belirtilmiştir. Bu görevi yerine getirmek yalnız yetim için değil, insanlık için de şifadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cengiz Bayraktar. Tegabun Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Zümer Suresi 61 ila 70. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki, yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu dukulu fissilmi kâffeh ve la tettebi'u hudvâtişşeytân innehu lekum aduvvun mubîn. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 70. Ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna değer verdik. Onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. En değerli varlık insan. İnsan yaratılmışlar içerisinde en değerli varlıktır. Onun bu değeri akıl, zeka, temyiz, düşünme, yazma gibi melekelere ve diğer varlıklar üzerinde tasarruf yetkisine, ekonomik faaliyetlerde bulunma özelliğine, şehirler ve uygarlıklar kurma kabiliyetine sahip olmasıyla açıklanır. Bütün bunlar Allah'ın bizi diğer varlıklardan üstün kıldığı anlamına gelmektedir. Bu da insanoğlunun kendisine uyulup itaat edilen bir idareci, diğer varlıkların da insanın emrine verilmiş birer nimet olduğunu gösterir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Allah'ın bize değer verdiğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Almamız gereken ikinci mesaj ise, çok değerli bir varlık olan insanoğlu, günah ve isyanla Allah katında çok değersiz bir hale gelebilir.

0: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. İsra Suresi 70 ila 87. ayet-i kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenirsin.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Gür. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi:

Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah, 7 göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 3. Bölüm. Bu bölümde Bakara Suresi 159 ila 223. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak.

0: هم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu, bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir.
0: Ya!

0: Ey inananlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şeyi işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler.
1: Yeah.

0: من يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.

Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır.

0: حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır.

الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa, ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.

Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir.

Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır.

0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
1: O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar.
0: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak İnsanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz.''

0: يدعوكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Fakat sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa, onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.
0: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda haçtan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa haç sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir.
0: El-Haccu eşhurun me'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

0: تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için iki günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler O'nun huzurunda toplanacaksınız.
0: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir.

0: Rab.
1: İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir.

İnananlarla alay ederek inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

0: doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki, peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Kutibe aleyh.

0: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
1: Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, sizse bilemezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır. Ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yargılayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüye düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir.''

0: لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye, sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle, müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar.
0: وَيَسْأَلُ

0: Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki, o rahatsız eden bir şeydir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tevbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele.
1: Sadakallahul azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bakara suresi 159 ila 223. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek, onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi, kendilerine anlatılanı azımsayarak, biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek, bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz." demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız, yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden, yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur.
ne az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır. Biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Ahzab Suresi 35 ila 36. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Diyanet radyolarımızın çok değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 52. ayeti kerimesini anlamaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak En'am suresi 52. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَضْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪ي يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Sadakallahu l-Azim. وَلَا تَضْرُدْ Kovma diyor Cenab-ı Hak. Kimi? اَلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ Rablerinin rızasını isteyerek, arayarak, umarak sabah akşam Rablerine yalvaranları kovma. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ Onların hesaplarından sana bir sorumluluk yoktur, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur. Ki, فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aziz kardeşlerim, Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, okuduğum ayeti kerimenin işaret ettiği bir olayla ilgili olarak sahih bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında Abdullah bin Mes'ud, Bilal-i Habeşi, Ammar bin Yasir gibi bazı yoksul ve kimsesiz sahabiler bulunmaktadır. Cenab-ı Peygamber'in bu sahabilerle bulunduğu bir sırada müşriklerin ileri gelenleri Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile görüşmek istediklerini ancak bu görüşmeyi yapabilmeleri için yanındaki bu Müslümanları oradan uzaklaştırması gerektiğini bildirmişlerdir. Zira onlar kölelerle ve yoksullarla bir arada bulunmayı kendilerine yakıştıramadıklarını ifade etmişlerdir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam ben müminleri kovamam cevabını verince hiç olmazsa kendileri geldiğinde onların ayakta beklemesini istemişler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam belki onlara İslam'ı kabul ettirebilirim ümidiyle bu son teklifi tam kabul etmeyi düşünürken yani müşriklerin elebaşları Cenab-ı Peygamber'in yanına geldiklerinde aynı mekanda tamam olsalar da ama bizimle beraber oturmasınlar, biz burada olunca onlar ayakta beklesinler düşüncesini belki de Müslüman olurlar iyi niyetiyle kabul edeceği sırada Cenab-ı Hak kendisini ikaz eden okuduğum bu ayeti göndermiştir. وَلَا تَضْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجَهُ Akşam sabah Rablerinin rızasını umarak senin yanında bulunanları kovma. Tabii burada evet bir sebebi nüzul söz konusudur ama aynı zamanda evrensel bir ahlaki öğretiyi ayet içerisinde barındırmaktadır. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Rivayete göre müşrikler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın çevresinde toplanan bu söz konusu gariban, yoksul olan sahabilerin aslında samimi dindarlıklarından değil de barınma, giyinme, yeme içme gibi temel bir takım ihtiyaçlarını giderme imkanı buldukları, yiyip içtikleri için Hazreti Peygamber'in yanında toplandıklarını ileri sürmüşlerdir. İşte bir görüşe göre ayeti kerimede öyle olsa dahi Resulullah ile o yoksul Müslümanların sorumluluklarının ayrı olduğu, herkesin kendi yapıp ettiğinden sorumluluğunu yine kendisinin taşıdığı bildirilmiş, Resul-i Ekrem'in onlara ilgisini sürdürmesi talimatlandırılmıştır. Aksi halde haksızlık yapmış olacağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ifade edilmiştir. Bir başka yoruma göre bu insanlar sabah akşam ibadet ve taatle meşgul oldukları için maişetlerini temin edemeyecekler kaygısıyla Hazreti Peygamber'in onları işine gücüne baksınlar diye meclisinden ayrılmaya zorlamaması istenmiş. Yani onların geçimleriyle ilgili hesabın kendisine ait olmadığına, ne yiyip ne içeceklerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hesap etmesi gerekmediğine, çünkü herkesin rızkını verenin Allah Teala olduğuna işaret buyurulmuştur. Aziz kardeşlerim, hangi şekilde yorumlanırsa yorumlansın bu ayet, İslam dininde insanın mevki, zenginlik ve soyuna göre değil, iman zenginliğine, Allah'a saygı ve ruh yüceliğine göre değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakının Kur'an ilkelerine göre şekillendiğini göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ayet-i Kerime'nin sonunda Resulullah'a sorumluluğu hatırlatıldıktan sonra kafirlerin gözünde değersiz olsalar bile iman ve yaşayışlarıyla Allah nezdinde değerli olan insanlara karşı küçültücü davranışlarda bulunan bir kimsenin farz-ı muhal bu kimse peygamber bile olsa zalim olarak gösterilmesi son derece ilgi çekicidir. O Hazreti Peygamber'in yanında bulunanlardan Habbab radıyallahu anh'in anlattığına göre bu ayetin nazil olmasından, Hazreti Peygamber'e ulaşmasından sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam ile yoksul ve kimsesiz Müslümanlar arasındaki muhabbet, yakınlık, bağlılık o kadar artmıştır ki meclislerde diz dize oturur olmuşlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam daha önce bir aradayken yanındakilerin kalkmasını beklemeden bir takım meşgaleleri sebebiyle ayrılıp meclisten kalkıp giderken bu ayet geldikten sonra incinmesinler, kırılmasınlar, incitici olmasın, kırıcı olmasın diye daima oradaki mecliste bulunan bu müşriklerin hakir gördüğü kimselerin, sahabe-i kiramın kalkmasını beklemiştir. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak ayeti kerimenin ortaya koyduğu anlam ile hayatını tanzim eden, insani ilişkilerde yaratılanı yaratandan ötürü sevme, iman ve ahlakına göre değer verme bilincine ulaşan, her türlü üstünlükten, kibir ve gururdan uzak durarak hayatını idame ettiren kullarından eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

أولئك حبطت أعمالهم. وفي النار هم خالدون.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: İnfak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever. Ali İmran Suresi 134. Ayet. Takva ehli müminlerin özelliklerinin sıralandığı ayetin bir bölümünü teşkil eden bu kısımda Yüce Mevlamız, onların kendilerine lütfedilen nimetlerden olumlu ve olumsuz her türlü şart altında muhtaç insanlara infakta bulunduklarını dile getirmektedir. Şüphesiz her ferdin bir yönüyle diğer fertlere muhtaç olduğu görülür. Kimi insanın malına, kimi insanın bilgisine, kimi insanın aklına, toplumun diğer bireyleri muhtaçtır. Bu yönüyle toplum, bütün uzuvlarıyla bir bedene benzer. Uzuvlar nasıl bir bir fonksiyonunu tamamlıyorsa, toplum da zengini, fakiri, alimi ve cahiliyle birbirini tamamlamaktadır. İnfakın dinimizde ne derece önemli olduğunu birçok ayet ve hadis dile getirmektedir. Bu konuda birkaç ayet ve hadis nakledeceğiz. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Bakara Suresi 267. Ayet. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığında size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Bakara Suresi 272. Ayet. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. Bakara Suresi 274. Ayet. Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sebe Suresi 39. Ayet. Herhangi biriniz ölüm gelip de, Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de, sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın. Münafikun Suresi 10. Ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de muhtaç kimselere vermeyi önermiş ve kendisinden bu konuda müminleri teşvik edici mahiyette birçok hadis nakledilmiştir. Yarım hurma tasadduk etmek suretiyle de olsa cehennemden korunmaya çalışınız. Her Allah'ın günü iki melek iner. Bunlardan biri, Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de, Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Kimsenin ağzını sıkma. Allah da senin rızkını daraltır. Hadislerini örnek olarak zikredebiliriz. Bu ve benzeri birçok hadisiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminleri sahip oldukları mallardan Allah yolunda harcamaya teşvik etmiştir. O sadece sözleriyle değil, aynı zamanda her hususta olduğu gibi bu konuda yaşam biçimiyle de müminlere örnek olmuştur. Öz olarak ifade etmek gerekirse, Allah'ın peygamberi hiçbir zaman mal biriktirme sevdasıyla yaşamamış, ömrünü bu yolda harcamamıştır. Onun evinde bazen açlığını giderecek derecede herhangi bir yiyeceğin dahi bulunmadığı, açlık sebebiyle zaman zaman uyuyamadığını görürüz. Hatta müminlerin annelerinin bu durumdan bazı kere şikayet ettikleri de nakledilmektedir. O dileseydi saraylarda yaşayabilirdi. İdaresinde bulunan kitle bunu seve seve yapmaya hazır ve muktedirdi. Ancak o sadece bir insan olarak yaşamayı tercih etti. Hazreti Peygamberi, Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve daha nice tarihe örnekliğiyle damgasını vuran şahsiyetleri örnek yapan anlayış bu noktada odaklanmaktaydı. İslam dininde belli bir yeterliliğe ya da ekonomik güce ulaşan Müslüman, sahip olduğu mal varlığından belirli bir kısmını toplumun muhtaç veya hayat standardı düşük kimselerine aktarmakla yükümlüdür. Ömrünü adeta mal biriktirmeye adayan, kendinden başka hiçbir kimseyi düşünmeyen insanların hayatlarını verimli ve Allah'ın istediği doğrultuda geçirdiklerini söyleyemeyiz. Zira insanları ölümsüzleştiren eserleri ve işledikleri salih amelleridir. Çeşitli açmaz ve imkansızlıklar sebebiyle hayata küsmüş insanların problemlerini bir şekilde çözerek tekrar hayata döndürmek, herhalde en güzel eser ve amellerden biridir. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, varlıkta ve darlıkta Allah için infakta bulunmak, örnek ahlaka sahip müminlerin özelliğidir. Yüce Mevla, her insana şöyle ya da böyle bir nimet vermiştir. İman, ilim, mal, akıl, sevgi, huzur, aklımıza gelen başlıca nimetlerdir. Takva ehli mümin, Allah'ın kendisine verdiği ilim nimetini, maddi ve manevi bütün olumsuzluklara rağmen toplumu aydınlatmada kullanır. Onun infakı, ilmini ona muhtaç insanların faydası doğrultusunda kullanması olacaktır. Müminin sevgisini, şefkatini, içinde bulunduğu huzursuzlukları, bunalımları bir tarafa bırakarak toplumda sevgi ve şefkat mahrumu insanlarla paylaşması da takva ölçütüdür. Bu bağlamda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Güzel söz sadakadır" hadisi ne kadar da anlamlıdır. Sadaka bugünkü anlaşıldığı gibi sadece mali ya da parasal yardımı içermez. Nice yüklü paraların malın tamir edemeyeceği kırık kalpleri, dünyası kararmış insanları bir sevgi ve şefkat sözcüğü hayata döndürebilmektedir. Yüce Rabbimiz bizi bu konumdaki müminlerden eylesin. Amin.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi, sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için, bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Altın. Fetih Suresi 27 ila 29. ayeti kerimeler.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen

0: Men kestirerek, güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler, yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

40 ayette iman. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir, sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir, ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim sözlerin en güzelidir. Üslubu ve ahengi eşsizdir. Hak ve hakikati tekrar tekrar söyleyen bir kitaptır. İçindeki her bir ayeti, ayetlerden oluşan her bir suresi kendi içinde uyumludur. Zira o Rabbimizin sözüdür. Kur'an bir kitaptır. Peygamber Efendimizin emriyle ve bizzat kontrolüyle her bir ayeti yazdırılmış, Peygamberimizin vefatından sonra da yazılı bütün ayetler bir araya getirilmiştir. Kur'an günümüze kadar hiçbir harfinde değişiklik olmadan gelebilen yegane kitaptır. Yine başta Peygamberimiz olmak üzere günümüze kadar milyonlarca insan tarafından tamamı ezberlenen tek kitaptır. Mümin her haliyle Rabbinden sakınır. Kur'an-ı Kerim'den her bir ayeti okuduğunda veya okuyan birisinden işittiğinde okunuşunun etkisi, manasının derinliğiyle tüyleri ürperir. Böyle bir kitabın yaratılanlar tarafından oluşturulmasının mümkün olmadığına, ancak Allah tarafından indirildiğine inanır. Kur'an aynı zamanda bir zikirdir. Mümin Kur'an'ı okuduğunda Rabbinin sözünü tekrarladığı için Allah'ı zikretmiş olur. Aynı zamanda Kur'an'dan okuduğu ayetlerin her bir harfinden sevap elde eder. Bu nedenledir ki mümin Kur'an'ı tekrar tekrar okumaktan bıkkınlık göstermez. Her okuduğunda büyük bir haz hisseder. Kişi Kur'an okumak ve içindeki hükümlere tabi olmakla hem bedenini hem de ruhunu huzura kavuşturur. Çünkü Kur'an Allah'ın kullarını en doğru yola iletmek için gönderdiği bir rehberdir. İnsanlığın dünya ve ahiret kurtuluş reçetesi onda saklıdır.
2: 40 ayette iman.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş," dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde, Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf'le imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. ...16. cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha sureleri yer almaktadır. Meryem suresi 58. ayette tilavet secdesi vardır.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun, dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, "Direseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın," dedi. O cevap verdi. "İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim," dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin, dedik. O şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında, bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Ye'cüc ve Me'cüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin, dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit, getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır, dedi. O gün, kıyamet günü, biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sûra üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkârcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkârcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi?
Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin,

Zide verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, ben senden çok esirgeyici olan Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine yöneltti. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgeyici olan Rahman'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğa getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında vay o inkarcıların haline. Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o
bana karşı çok lütufkar.

Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi. Elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırçasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı. Elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzularına uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki, onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?
Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetlerini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak. Yer ortasından yarılacak. Dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına geleceklerdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay, anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine ey Musa diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın
bir başka mucize olarak bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, kalbime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz, ki sözümü anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et, ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik, onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. İşitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, ondan size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık veririz. Şimdi sen aramızda senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirleri aldı. Sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir ceza ile kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at
yahut ilk atan biz olalım. O, hayır siz atın dedi. Bir de baktı ki onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Aden cennetleri. İşte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri'yi onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğinizde onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler, sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki daha önce Harun onlara ey kavmim siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler. Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki ey Harun. Onların saptıklarını gördüğünde beni izleyip gelmekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin?

O şöyle cevap verdi. Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelendim. Musa sordu. Peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi. Hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun ilahına bir bak. Biz onu iyice yakacağız, sonra da un ufak edip denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü sırtında ağır bir yükle huzurumuza gelecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaktır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendisine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlamadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan. Birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin?

Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vaade olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bir mucize getirseydi ya dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi. Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle, Meryem ve Taha surelerinin yer aldığı 16. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

Göklerin ve yerin sınırlarını haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen değerli dostlar, evet dersimize iştirak eden, sürekli takip eden ya da ilk defa karşılaşan ya da ara ara aklına geldikçe programa kulak veren kıymetli dostlar. Hepinizi Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan, Kur'an Hocası programımızdan en İçten duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Evet kıymetli dostlar, bir önceki dersimizde İnşikak suresinin ayetlerinin yer aldığı ikinci sayfadaki bölümü okuduk. 589. sayfaydı. Bugün de bu sayfadan 3 ayeti kerime okuyacağız. 3 ayeti kerimeyi 3 defa tekrar ederek hem okuyacak hem de burada dile getireceğimiz tecvid kurallarından ya da okuma esaslarından bahsedeceğim. Evet, önce birlikte okuyoruz. 3 defa tekrar ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Dolayısıyla yani 6 ayeti kerime okumamız lazım da ki zamanımız içerisinde bu 6 ayeti kerimeyi belki detaylandırmada çok hızlı hareket etmemiz gerekir diye de burada eğitim gereği, ders yapma gereği burada sadece Fela uqsimu bişşefak diye 16. ayeti okuyup durduk. Diğerlerini inşallah bir sonraki dersimizde okuyarak devam edeceğiz. Öncelikle onu hatırlatayım. Şimdi başlangıçta sayfa başındaki ilk ayeti kerimede innehu bakınız inne şeddeli bir nun var. Şeddeli nunları mutlaka tutuyoruz biliyorsunuz. İnnehu hem tutuyoruz hem ha harfi zamirdir onu da bir elif miktar uzatarak. İnnehu zanne va peltek ve kalın. Va. Evet peltek ve kalın okuyoruz tabii ki. Vanne. Bunu özellikle unutmayalım. Üç tane peltek harfimiz var. Bunların üçüncüsü va
1: harfi. İnnehu
0: enlen, bakınız enlen. Aslında yazı bu ama tecvid gereği cezimli nundan sonra lam gelirse enlen demiyor, ellen diyoruz. Lama idgam ederek okuyoruz.
1: Ellen yahur, len yahur.
0: İdgam ma'al gunne var burada da. Len
1: yahur.
0: Sonra ra kalın. Peki burada ayet durağı var. Ancak ayet durağının üzerinde üç noktalı bir cim var. Yani daha doğrusu bir üç nokta var, bir de cim var öyle diyeyim. Üç nokta var, yanında bir de cim harfi var. Ve hemen devamına bakalım. Bela kelimesinin üzerinde de yine hem üç nokta hem cim var. Şimdi bir defa şunu bilmemiz lazım. Daha önce geçen yerlerde söyledim ama belki o derslerimizi kaçıranlar, unutanlar olabilir. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bakınız. Üç nokta bir yerde tek başına gelmez. Mutlaka arka arkaya gelir. Üç noktalar, iki tane. Yani çok yakın mesafededirler bunlar. Çok yakın mesafededirler üç nokta. Biz bunlara vakf-ı muaneka diyoruz. Vakf-ı muaneka ya da vakf-ı murakabe. Yani birbirini takip eden vakıf işaretleri. Şimdi bunlarda şöyle bir durum var. Üç nokta tek başına da gelmiyor. Yanında mutlaka bildiğimiz secaventlerden yani cim burada olduğu gibi her ikisinde de cim var. Cim secavendi gelir, ta secavendi gelir, lam elif gelir, za gelir, sad gelir, hangisi gelirse. Üç noktanın yanında bir tane daha gelir. Şimdi önce bir defa gözümüzün alışkanlığı sadedinde bunu böyle bilmemiz lazım. Sadece üç nokta değil, beraberinde bir harf daha vardır burada olduğu gibi. Peki, şeklen böyle. Anlam olarak ne olacak? İki tane üç noktanın geldiği yerlerde birincisinde durulursa ikincisinde durulmaz. Birincisinde durulmazsa ikincisinde durulur. Zaten ben bu tatbikatları dikkat ederseniz okurken yaptım. Ne yaptık? Önce ellen yahur birinci okumamda burada durdum. Sonra da bela inne rabbehu ikincide durmadan devam ettim. Peki ikinci okuyuşumuzda tekrarımızda ellen yahura bela dedim. Meddi tabi ile durdum. İnne rabbehu diye de okumaya devam ettim. Demek ki ikisinde birden durulmaz. Ya birincide durulur ya da ikincide ama bu duruşlarda ya da geçişlerde oluşan tecvid kuralları da ihmal edilmez. Mesela burada ellen yahur diye durduğumuz yerde belada duramayacağımıza göre artık, nefes aldıktan sonra belada duramayacağımıza

sıralamamıza göre, çünkü birincide durduk. Bela inne derken burada bir tecvid kuralı oluşuyor. O da meddi munfasıldır. Öyleyse her ne kadar meddi munfasıl işareti üzerinde olmazsa da kural gereği burada meddi munfasıl oluşmakta, o takdirde de daha çok uzatılarak okunması gerekiyor. Bela inne rabbehu. Evet, burayı çok iyi anlayalım. Şayet şu anda anlamayanlar varsa, hocam ben kaçırdım ya da anlayamadım diyenler varsa, dönüp lütfen arşivde yer alacak bu programımızın ilgili bölümünü tekrar tekrar dinlemelerini tavsiye ediyorum. Evet, geçiyoruz. Bela inne, işte meddi munfasıl oldu. İnne de tuttuk. Rabbehu kâne bihi. Arka arkaya bakın, birkaç tane meddi tabii geldi. Kâne bihi basîrâ. Basîrâ. Ra'da kalın olarak okunuyor son ayeti kerimede. Fela uqsimu bişşefak. Fela uqsimu derken burada da meddi munfasılı görüyoruz yine, daha çok uzatma sebebi. Sonra da bişşefak. Bişşefak. Bu bişşefak gibi, yani uzatılmadan sükun ile durulan kelimeler aslında bizlere yersiz yaptığımız uzatmalara alıştırma noktasında çok önemli örnekler. Mesela bir kişi gelip efendim ben uzatmadan duramıyorum diyorsa bu tür yerleri okusun mesela. Bu surede işte çokça var. Fela uqsimu bişşenfek. Bakınız, bişşenfek. Direkt fa'yı kafa bağlayacağız. Uzatma yok. Yani bu şu değil. Bakınız lütfen. Yanlış anlamayın. Kulağınızda yanlışlık kalmasın. Bişşefak diye. Bişşefak diye uzatılamaz. Neden? Uzatacak hiçbir şey yok. O zaman. Fela uqsimu bişşefak. Evet. Burada okurken uzatmama noktalarında ses frenlerimizi çok iyi kullanalım. Ses frenlerini uzatmamak için. Uzatmıyoruz. Sesimizi ona göre ayarlıyoruz. Evet kıymetli dostlar. Bugün 3 ayeti kerimeyi biraz detaylıca ele almaya çalıştık. Şimdi okuduğumuz ayetleri bir kez daha birlikte tekrar edelim. Sonra dersimizi kapatacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فلا أقسم بالشفق.
1: Evet. Her zaman bir kez okuyorduk ama bugün iki şekilde de okunabileceğini hatırlatmak adına bir de birinci ayette durmadan geçiş yaparak okuyalım. Bu anlattığımızı dikkate alarak. Buyurun.
0: İnnehu zanne en len yahura bela.

0: بالشفق. صدق الله العظيم. Allah kabul eylesin efendim. Evet, bugünlük de dersimizi tamamladık. Bir sonraki Kur'an Hocası programında yeniden buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalınız. İşiniz gücünüz hayırla rast gelsin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Cin. Fatır Suresi 29 ila 37. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah, karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız, ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız.

Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. En'am Suresi 145. Ayet.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti, ki o şüphesiz necistir, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Haram yiyeceklerden sakının. Allah'ın yenilip içilmesini helal haram kıldığı şeyler, insanlar için kulluk sınavının gereklerindendir. Müslüman, haramdan uzak durmakla yükümlüdür. Allah, Hazreti Peygamber aracılığıyla müminlere haram kıldığı yiyecekleri bildirmiştir. Kendi kendine ölen veya dine uygun kesimle kesilmeyen hayvan leşi, akan kan, domuz eti veyahut Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın eti haramdır. Ancak kişi eğer zaruret durumuna düşer de yemediği takdirde ölecek noktaya gelirse, lezzet almak kastıyla yemediği ve kendisini ölmekten kurtaracak miktarı geçmediği takdirde haram yiyeceklerden yemesinde ona bir günah yoktur.

0: bu ayetten alacağımız mesaj, mümin Allah'ın haram kıldığı yiyeceklerden uzak durmalıdır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Uğur Ayvaz. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Ay'a andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Beşinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde İsra suresi ile Kehf suresi 1 ila 74. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: İsra suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek, o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp, köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı, size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, İşte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız, bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda, ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma. Ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin, çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir, hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü, Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını arttırıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir. Çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin, "Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz," dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte, senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, "Biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi?" De ki, "İster taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defa da bizi tekrar hayata kim döndürecek?" diyecekler. "Sizi birinci defa yaratan," de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve "Ne zamanmış o?" diye soracaklar. De ki, "Yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere "Adem'e secde edin" demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, "Ben çamurdan yarattığım kimseye secde eder miyim?" dedi. Ve ekledi, "Şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu, git, onlardan kim sana uyarsa cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu o size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında ise yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar

sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar, işte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükselsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir ve size pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin. Veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafidir. O, kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde,

ve onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti, bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Haydi İsrail oğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, ey Musa demişti, senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi, çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına, yurdunuzda oturun, ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın. Şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını arttırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın. Hangisiyle yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme. Fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennet, erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlad edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet

gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın. İşinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Oradan baksan güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın. Ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri, "Ne kadar kaldınız?" dedi. Diğerleri, "Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık," dediler ve eklediler. "Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın, hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz." Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, "Üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir." Onların yöneticileri ise, "Bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız," dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, "Onlar üç kişidir. Dördüncüleri de köpekleridir," diyecekler. "Beş kişidir. Altıncıları köpekleridir," diyecekler. "Onlar yedi kişidir. Sekizincisi köpekleridir," diyecekler. De ki, "Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de." Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, "Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki,

0: Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz, zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan adn cennetleri vardır. Onlar orada altın bileziklerle bezenecekler, ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler, orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Benim malım seninkinden daha çok. İnsan sayısı olarak da daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben. Yoksa sen, dedi, seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de, bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de, bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi, çardakları yere çökmüş haldeki bağ uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah, diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk, hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır, sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki Sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize, bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş," dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere "Adem'e secde edin" demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, "Benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın," buyuracak. Onları çağıracaklar. Fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz Resulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler, ahalisi, zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, "Ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim," demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir. Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. O sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. O kul, "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam," dedi. O da, "Eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma, diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, içindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın, dedi. Kul, ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha? Gerçekten sen fena bir şey yaptın.
1: İsra suresi ve Kehf suresi 1-74. ayetlerin yer aldığı 15. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

mallarımızdan Allah yolunda harcayabilmeliyiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir.

0: Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Bakara Suresi 261. Ayet. Yüce Rabbimiz, bizlere verdiği mal ve servetlerden ihtiyaç sahiplerine vermemizi ister ve teşvik eder. Allah, hiçbir şeye muhtaç olmadığı için hiç kimsenin harcamasına da ihtiyacı yoktur. Az veya çok, sahip olduğumuz dünya mal ve servetlerinden muhtaçlara vermeye bizim ihtiyacımız vardır. Fakir, muhtaç ve darda kalanlara yardım etmek ve böylece cömertlikte bulunmak, bizlere ayrı bir manevi haz ve mutluluk kazandırır. Bir başkasını sevindirmek ve yüzünü güldürmek ayrı bir huzur vesilesidir. Hayır, infak ve cömertlik yapmak suretiyle mallarını Allah yolunda harcayanlara Yüce Allah ayrı mükafatlar verecektir. Rabbimiz cömert, geniş yürekli, eli açık olanları sever. Zira O cömerttir. Cömertler cennete yakındır. Allah cimrileri sevmez. Cimriler de cennetten uzaktır. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdi yardım etmesi demektir. Buna infak denir. İnfak, hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içerir. Sahip olduğumuz servetin gerçek sahibi Allah'tır. O'nun bize emanet olarak verdiği bu servetten başkalarına vermemiz gerekir. Kur'an'da Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan muttaki müminlerin özellikleri sayılırken, bunlar arasında infak da zikredilir. İnfak ve tasadduk, gösterişten uzak, yalnız Allah rızası için yapılmalı. İnfakta bulunan kimse, infakta bulunduğu kişinin onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınmalı, malın iyisi ve kalitelisinden vermeli, verirken özellikle gerçek ihtiyaç sahiplerini arayıp bulmalıdır. Varlıklı Müslümanların mallarında yoksulların hakları vardır. Bu durum, zenginlerin ihtiyaç sahiplerine yardım yapmakla yükümlü olduğunu gösterir. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde, aile fertleri için yapılan harcamalar da infak kavramıyla ifade edilir. Ve bu tür harcamaların, sadakaların en hayırlısı olduğu belirtilir. Kur'an'da genellikle iyiliklerin sevabı 1'e 10 olarak gösterildiği halde, Allah yolunda infakın sevabı 1'e 700 olduğu bildirilmiştir. Bu, infakın Allah katındaki değerini gösterir. Kişinin kendi ihtiyaçları veya akrabalarının ihtiyacı başta olmak üzere kamu yararına harcanan şeyler Allah yolunda harcanmış demektir. Yüce Rabbimizin keremi, ihsanı boldur, cömerttir. O her şeyi bilir. Bizler Allah yolunda harcarken ne kadar samimi ve gönülden olursak, O'nun bizlere vereceği mükafat da o denli büyük olacaktır. Bizler bir tohumdan 700-800 tane çıkaran Rabbimizin, yapılan iyilikleri de 700 misliyle mükafatlandıracağını kesinlikle bilmeliyiz. Yüce Rabbimiz, yaptığımız amellerde ihlas ve samimiyet arar. Sırf kendi rızası için yapılan iyilikleri ve hayırları da elbette en iyi O bilir. Mallarını Allah için içtenlikle seve seve verenlerin hak ettikleri mükafatı eksiksiz olarak verir. Hatta bu gibi kullarını kat kat fazlasıyla ödüllendirir. Yüce Rabbimiz lütfu, ikramı, bağışlaması bol olandır. O'nun ihsanına ve lütfuna sığınarak O'nun yolunda infakta bulunmaya gayret etmeliyiz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara suresi 262 ila 264. ayetin tefsiri. Mali yardımın, infak ve sadakanın Allah rızası için yapılmış olmasının kesin işareti, yardım yapılan kimseden hiçbir menfaat beklememek, onu yardım sebebiyle minnet altında tutmamak, incitmemek, hiç böyle bir şey olmamış gibi davranmaktır. Büyük ecri bu şekilde verenler alacak, korku ve üzüntüden kurtulma saadeti de bunların olacaktır. Vahidi'nin rivayetine göre 262. ayet, Hazreti Osman ve Abdurrahman bin Avf'ın Tebük seferi öncesinde orduya yaptıkları yardım vesilesiyle gelmiştir. Bu iki büyük sahabiden birincisi, savaş araç ve gereçleri olmayan bütün gazilerin bu ihtiyaçlarını karşılamış, ikincisi de servetinin yarısını bağışlamıştır. Kendisine sadaka verilecek kişiye karşı takınılacak tavır, bir şekilde onu incitecekse bunu vermek yerine uygun sözler söylemek ve ihtiyacını arz eden kişiyi hoş görmek, durumunu başkalarına duyurmamak, manevi sonuç, ecir ve ahlaki davranış olarak tercih edilmelidir. İnsanları sadaka ve mali yardım yüzünden minnet altında bırakmaya ve incitmeye kalkışanların bu davranışı, Allah'a ve ahirete iman etmeyen, başkalarına gösteriş olsun diye veya kişiden menfaat beklediği için harcama yapan kimselerin davranışlarına benzetilmiş, bunun da semere ve sonucu kaya misaliyle anlatılmıştır. Yalçın ve pürüzsüz bir kayanın üzerindeki toprak, şiddetli yağmur aldığında sıyrılıp yere inmekte, düz yerlerdeki toprağa bereket getiren yağmur, bu kayada toprağı yok etmektedir. Sadaka da böyledir. Allah rızası için verildiği ve karşılığında hiçbir menfaat beklenmediği, ihtiyaç sahibi incitilmediği takdirde harcayana bereket ve ecir getirir. Aksi halde verilen boşa gider. Hem maldan olunur hem de sevaptan mahrum kalınır. Bakara suresi 265 ve 266. ayetlerin tefsiri. Allah rızası için ve içlerinden gelerek gönüllerindeki inancın yönlendirdiği bir karara dayanarak muhtaçlara yardım edenler, bu niyet, şuur ve samimiyetin derecesine göre sonuç alacaklardır. Tıpkı zararlı rüzgarlara kapalı bir yamaçta yapılmış, bol yağmurda bol mahsul, az yağmurda az da olsa yine bir mahsul veren bahçe gibi. Muhtaçlara yardımı Allah rızası dışında bir maksatla yapanların misali ise, ayette tasvir edilen bahçedir. Yani sadakadır, verilen maldır, paradır. Bunlar verilmiş ve servet eksilmiştir. Fakat bunlar verene ecir ve sevap kabilinden hiçbir şey getirmez. Böyleleri bir gün bu ecir ve sevaba muhtaç olduklarında dünyadaki servetin, yakınların, dostların fayda veremediği ahirette tıpkı gençliğinde yaşlılık yılları için hazırladığı serveti yanıp kül olmuş ihtiyar gibi elleri boş kalıverirler. Bakara suresi 267. ayetin tefsiri. İnfak ve tasaddukun ne maksatla ve nasıl yapılması gerektiği açıklandıktan sonra, sadaka olarak verilecek malın keyfiyetine geçilmiş, verilenin kötü ürün ve mallardan değil, iyilerden olması emredilmiştir. İyisinden verme emri tavsiye midir yoksa bağlayıcı mıdır? Bu konuda farklı anlayışlar vardır. Emir bağlayıcıdır, vücub ifade eder diyenler, buradaki sadakadan maksadın zekat olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna göre zekat olarak verilecek mal kötü, kalitesiz, kıymetsiz olmayacak, iyi olacak, iyisinden seçilip verilecektir. Bu ayette kastedilen sadaka ve infak, farz olan zekat değil, nafile olan, sevap kazanmak üzere verilen sadakadır, yapılan mali yardımdır diyenlerse, emrin bağlayıcı değil, tavsiye kabilinden olduğunu, böyle olması daha iyidir, daha çok ecir getirir manasına geldiğini ifade etmişlerdir. Türkçe'ye iyi, kaliteli diye çevirdiğimiz ve buna göre yorumladığımız tayyib, çoğulu tayyibat kelimesini helal manasında anlayanlar da olmuştur. Kelimenin bu manaya da ihtimali vardır. Ancak burada manalar arasında bir çelişki bulunmadığı için ikisini birden anlamaya ve tayyibatı helallerinden ve iyilerinden şeklinde anlamaya da bir engel yoktur.

Bakara suresi 268. ayetin tefsiri. İnsana dışarıdan gelen ve onu yönlendiren düşünce ve duyguların iki önemli kaynağı ya Allah'tır veya şeytandır. Allah'tan güzel duygular ve düşünceler gelir. Bunlarla o, kuluna doğru yolu bulması, iyi ve güzeli hayatında gerçekleştirmesi için yardım eder. İnsan ve cin şeytanları ise insanoğlunu Allah yolundan ve rızasından uzaklaştırmak için gayret eder. Onun aklına olmadık düşünceler, kalbine de olumsuz duygular sokar. İnsanoğlu bu iki zıt yönlendirme arasında doğru olana kulak verip onu rehber edinmekle yükümlüdür. Bunu yapabilenler bir sonraki ayette sözü edilecek olan hikmete mazhar olanlardır, hakimlerdir. İnfak ve tasadduk konusunda hikmeti uyguladığımız zaman şu sonuca ulaşırız. Aklını veriliş amacına ters olarak işletip onu kötüye kullanan şeytani akıl sahipleri, kendilerinden maddi, dünyaya ait bir menfaat görmedikleri kimselere para, mal ve hizmet vermeyi akılsızlık olarak görür ve bunu yapmazlar. Hikmet özelliği taşıyan, fıtratı bozulmamış, veriliş amacı doğrultusunda işletilen aklın sahipleri ise yani hakimler ise faydayı daha geniş çerçevede düşünürler. Onlara göre ebedi hayatta karşılığı alınacak olan harcama boşuna değildir. Dünyada onları mutlu edecek harcama, aynı zamanda bu harcamayı yapana da manevi bir haz verici için boşuna değildir. Yakın çevrenin sevgi ve saygısını kazandıracak ve bu sayede bir koruma çemberi oluşturacak harcama, keza sosyoekonomik sınıflar arasında çatışmayı engelleyecek yardımlar boşuna ve akılsızca değildir. İşte Allah, iyi niyetle ve samimiyetle infakta bulunanlara bunları, ayette bağışlama ve lütuf diye özetlenen karşılıkları vaat eder, bu vaade mazhar olmayı sağlayacak duygu ve düşünceleri, hikmetleri ilham eder. Şeytanın bu konuda kafalara sokacağı duygular ve düşüncelerse cimrilik ve bencillikle yoksulluk korkusudur. Bunların yönlendirdiği davranışların da çirkin, kötü, gayri insani olacağı şüphesizdir. Bakara Suresi 269. ayetin tefsiri. Hikmet, hüküm kökünden olup bu kökün manası men etmek, engellemektir. Hikmet de sahibini yanıltmak ve sapmaktan koruduğu için bu ismi almıştır. Atın ağzına vurulan ve onun yanlış yola gitmesini engelleyen geme de bu sebeple hakeme denilmiştir. İslam düşüncesinde hikmet, başka milletlerde daha önceden doğan ve gelişen felsefenin de intikal ve etkisiyle, insanın gücünün yettiği kadarıyla eşyayı, varlıkta mahiyeti ne ise o olarak bilmeyi, bu manada gerçeğin bilgisine ulaşmayı hedefleyen bir ilim şeklinde tanımlanıp, nazari ve ameli gibi kısımlara ayrılmıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu çerçevede hikmetin bu manada kullanılmadığı, bu manada bir hikmetten söz edilmediği bilinmektedir. Araplar hikmet kelimesini içinde nefsi uyaran, iyiliği tavsiye eden, saadet ve bedbahtlıkla ilgili tecrübeleri aktaran, edep ve ahlakın özünü yansıtan sözler manasında kullanırlardı. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeyi insanları eğitip olgunlaştıran, nefisleri ıslah eden peygamberlik, hidayet ve irşat manalarında kullanmıştır. Hikmet, ilk asırlarda yaşayan tefsircilerden İbni Abbas'a göre Kur'an bilgisi, Süddi'ye göre peygamberlik, Katade'ye göre Kur'an'la ilgili doğru anlayış yani fıkıh, Mücahide göre sözde ve davranışta doğruyu yakalamak, daha başkalarına göre din üzerinde düşünmek, akıl yürütmek, ilahi emir üzerinde düşünmek ve ona uymak, Allah'tan korkmaktır. Ragıp el-İsfahani'nin Kur'an lügati olarak yazdığı el-Müfredatında verdiği bilgiye göre genel manası, bilginin gerçeğe uygun olması ve aklın gerçeği yakalaması demektir. Hikmetin Allah'a mahsus olanı, varlıkları, eşyayı bilmek ve kusursuz olarak yaratmak, insana ait olanı ise yaratılmışları bilmek ve iyi şeyler yapmak şeklinde tanımlanır. Allah Teala, Lokman'a hikmeti verdik buyururken, işte bu ikinci manadaki hikmeti kastetmiştir. Bu surenin 251. ayetinde, Allah'ın Hazreti Davud'a mülk ve hikmet verdiği bildirilir. Müfessirlerin açıklamasına göre mülk, Hazreti Davud'a verilen maddi ve dünyevi gücü, hikmet de peygamberliği ve bu sayede mazhar olduğu zengin bilgileri yani

0: manevi ve zihinsel gücü ifade eder. Fahrettin Er-Razi ve Kadî Beyzavi gibi felsefi birikimi olan müfessirler, ilgili ayeti yorumlarken hikmeti, nazari bilgileri ve elden geldiğince iyi işler yapma alışkanlığını kazanmak suretiyle ulaşılan ruhi olgunluk şeklinde açıklamışlardır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır mealindeki ayette, hikmet, tebliğ ve irşat çalışmalarının temel yöntemi olarak gösterilmiştir. Bütün müfessirler buradaki hikmet kavramının, kesin kanıtlara dayalı, muhatabı tam olarak ikna edecek ve kötü niyetli tartışmalara son verecek kesinlikle doğru ve sağlam bilgi anlamında kullanılmış olduğunu belirtirler. Şu halde hikmet, dini olan ve olmayan bütün yararlı bilgileri içine alan bir kavramdır ve konumuz olan ayet bu anlamdaki hikmetin, Allah'ın insana birçok hayra vesile olacak büyük bir lütfu olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple olmalıdır ki Resulullah hem kendisi hem de bazı sahabiler için Allah'tan hikmet dileğinde bulunmuş, bayağı sefih kimselere hikmetten söz etme anlamındaki uyarısıyla da hikmete ancak fıtratı bozulmamış, ahlakı temiz kişilerin layık olduğuna işaret etmiştir. İhvan-ı Safa risalelerinde bu husus şu hakimane ifadeyle vurgulanır. Hikmet bir gelin gibidir ve sadece süslenmiş eve gitmek ister. Sonuç olarak hikmet terimi başlangıçta akıllı ve bilgili bir kişinin deneyim ve birikimlerini özlü şekilde ifade ettiği sözü anlamında kullanılırken, İslami dönemde zaman içinde şu anlamları kazanmıştır. Bütün özel bilgi alanlarını kuşatan kapsamlı ve derin bilgi veya felsefe, ilahi gerçekleri ve Kur'an'ın derin anlamlarını kavramaktan doğan bilgi ve bu bilgilere uygun yaşama tarzı, Hazreti Peygamber'in sünneti, bir hükmün sebebi veya amacı bir eylemden beklenen yarar yani maslahat. İbn-i Aşur, felsefe manasındaki hikmetin kaynağını ve mahiyetini şöyle özetlemektedir. Hikmet ilimleri ilahi vahye mazhar olan rehberlerin verdikleri bilgi ve gösterdikleri yolların bütünüdür ki, insan aklının terbiye ve ıslah edilmesi bu temele dayanır. Hikmet önce dinlerde ortaya çıkmış, sonra üstün zeka sahibi insanların bu temel üzerinde geliştirdikleri düşünceleri de buna eklenmiştir. Keldan, Mısır, Hindistan ve Çin'de birbirine yakın asırlarda yaşamış bulunan kadim hakimler hikmetin yollarını ve yöntemlerini belirlemişlerdir. Ancak bu hikmet sapmalardan, hayal ve vehimlerden ayıklanmış değildir. Sonra eski Yunan filozofları gelmiş, hikmet ilmini başkalarından ayırarak ele almışlar, güçleri yettiğince ayıklayıp saflaştırmışlardır. Ancak yine de hikmet tam saflığına ulaşamamıştır. Bu dönemde felsefe, insan nefsini terbiyeye yönelik bulunan Sokrat yoluyla, akıl ve matematiğe yönelik bulunan Pisagor yolundan ibaret olmuştur. Bundan sonra gelen Eflatun işrak felsefesinin, Aristo ise Meşai felsefesinin babaları olmuşlar, günümüze kadar da bu çizgi devam etmiştir. İslam bilgin ve düşünürleri özellikle Hicri 4. asırdan itibaren dini, felsefi ve ilmi bilgilerin tamamını hikmet kavramı içinde değerlendirerek teorik bilgilere nazari hikmet, pratik bilgilere ameli hikmet adını vermişlerdir. Öte yandan bütün ahlaki erdemleri hikmet, adalet, yiğitlik, iffet olarak 4 temel erdem içinde toplayan ve bunların başında da hikmeti gösteren felsefi anlayış, zamanla Ragıp el-İsfahani, Gazali, İbni Hazm gibi ahlaka dair eserler yazan din alimleri tarafından da benimsenmiştir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Vaka Suresi 57 ila 74. ayeti kerimeler.
3: Eûzü billâhi

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Yetimler.

0: Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de yetimlere yapılması gereken hüsnü muamele, mallarının korunması, evlilikleri gibi konular üzerinden 23 ayette sözü geçen yetimlerin bakımı, beslenmesi, korunması, Allah tarafından inananların tamamına sorumluluk olarak yüklenmiştir. Bakara suresi 220. ayetten önce Allah yetimler hakkında bir takım sert uyarılarda bulunmuş, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir buyurmuştur. Ayet Uhud savaşında şehit düşen sahabeden Sa'd bin Rubai'nin eşi yetim kalan iki kızın durumunu Hazreti Peygamber'e arz ettikten sonra nazil olmuştur. Rivayete göre amcaları baba mirasını kızların elinden almış, böylece kızlar parasız kalmışlardı. Anneleri bu durumda kimsenin onlarla evlenmeyeceğini düşünerek olayı Peygamberimize anlattığında, yetim malı yiyenin aslında kendisini hazin bir sona hazırladığını ifade eden bu ayeti kerime inmiştir. Bunun üzerine insanlar arasında yetimlere karşı bir tedirginlik oluştu. Mallarına el sürmemek için onlarla birlikte yemeğe oturup oturmamak konusunda bile tereddüde düştüler. Abdullah bin Revaha, yetimleri yalnız bırakmaya kadar gidebilecek ve onların aleyhine olacak bu durum hakkında Hazreti Peygamber'e gelerek, yetimlerle yiyip içmenin ve aynı meskeni paylaşmanın caiz olup olmadığını sordu. Allah onların mallarını ıslah etmenin, onlarla birlikte olmayı terk etmekten daha hayırlı olduğunu bildiren Bakara suresi 220. ayeti gönderdi. Ayette yetimi korumak amacıyla velisi olan kişilerin malları kendilerine karışır korkusuyla onlarla birlikte olmaktan çekinmelerinin gerekmediğini, yetimlerle kimin iyi kimin kötü niyetle ilgilendiğinin Allah tarafından bilindiğini açıklamıştır. Ayet kötü niyetlileri işleri düzeltmek değil bozmak olanları hedef aldığını, İyi niyetli olanların bundan çekinmeleri için bir sebep bulunmadığını bildirmektedir. Gerek İslam'dan önce gerekse İslam'ın ilk döneminde özellikle savaşlar nedeniyle babası ölen çocukların sayısı fazla olunca bunlarla ilgili uygulamalarda sorunlar ortaya çıkıyordu. Yetimlerle ilgili düzenlemeler Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ilk dönemlerde ilan edilmiş, Peygamberliğin ikinci yılına gelen Maun suresinde yetimi itip kakanların, ihtiyaç sahiplerinin doyurulmasını engelleyenlerin, dini yalanlayan kişiler olduğu dile getirilmiştir. Bu ayetlerde yetim ve muhtaç kimselerin toplumun sorumluluğu altında olduğuna işaret vardır. Habeşistan'a hicret sırasında gerçekleşen Cafer bin Ebi Talip ve Necaşi arasında geçen konuşmada vurgulanan konulardan biri de yetimler hakkında İslam'ın öngördüğü tutumdur. Cahilliği putlara tapacak kadar ileri götüren, akrabalarla bağ koparan, komşuya kötü davranan, kuvvetlinin zayıfı ezdiği bir toplumun Allah'ın gönderdiği elçi sayesinde nasıl dönüştüğünü anlatır Cafer. Resulullah bize Allah'ı birlemeyi, doğru sözlü olmayı, emaneti ehline vermeyi, akrabayla ilişkiyi sürdürmeyi, güzel komşuluk yapmayı, haramlardan ve kan davası gütmekten kaçınmayı emretti. Çirkin işleri, yalan konuşmayı, yetim malı yemeyi ve iffetli hanımlara iftira atmayı bize yasakladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetim olarak büyümüştür. Elçisinin küçük yaşta anasız babasız kalması Allah'ın gözetimi altında gerçekleşmiştir. Görünürde dedesi ya da amcasının sahip çıktığı bu yetimi aslında Rabbi himaye etmiştir. Yüce Allah Duha suresinde Hazreti Peygamber'e verdiği nimetleri sıralarken onun yetim olarak büyüyen bir çocuk olduğunu, kendisi tarafından görüp gözetildiğini hatırlatmaktadır. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Yetiştiği toplumda yetimlerin gördüğü muameleyi bizzat tecrübe eden sevgili peygamberimize aynı surede yetimlere nasıl muamele etmesi gerektiği, öyleyse yetimi hor görme emriyle bildirilmiştir. Yetimler Allah'ın gözetimi altındadır. Rabbimiz Musa Hızır kıssası olarak bilinen olayda, babaları ölmüş iki kardeşin mallarını koruma altına aldığını belirtmiştir. Duvara gelince o, şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Kehf Suresi 82. Ayet. Yetimlerle ilgili ayetler incelendiğinde kendisine iyilik yapılması konusunda yetimlerin anne baba ve akrabalardan sonra ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Demek ki kan bağımız olmayan insan grupları arasında iyilik hakkının önceliği yetimlerdedir. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Nisa Suresi 36. Ayet. Dinimizin yetime karşı hassasiyetinin nedeni, küçük bir çocukken sevgisiyle büyüyeceği, varlığıyla kendisini güvende hissedeceği, sırtını dayayıp gücünden güç alacağı kişiyi, yani babasını kaybetmiş olması ve boynunun bükük kalmasıdır. Yetimi arayıp bulmak, ona destek olmak, varsa bir yarasını sarmak görevi, toplumun tamamına ama özellikle Allah'a yakın olmanın yollarını arayan müminlere verilmiş, Allah katındaki gerçek üstünlüğün, imandan sonra sevilen mallardan yakınlara, yetimlere ve Allah'ın verilmesi hususunda tavsiyede bulunduğu kimselere verilmesi olduğu belirtilmiştir. Bu görevi yerine getirmek, yalnız yetim için değil, insanlık için de şifadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. İbrahim Suresi 22 ila 27. Ayet-i Kerime.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Hazreti Eyüp ve Sabır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyüp'ü da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip, kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Enbiya Suresi 83 ve 84. Ayetler.

0: Eyyub aleyhisselam, Kur'an'da adı geçen ve Allah'ın kendilerine ilim ve hikmet verdiği bildirilen peygamberlerdendir. Bu ayette Hazreti Eyyub'un başına gelen dertle buna gösterdiği sabır ve sonunda ulaştığı mükafattan bahsedilmekte, onun yaşadığı uzun ve acı olaylara kısaca bir hatırlatma yapılmaktadır. Hazreti Eyyub, önceleri sahip olduğu zenginlik ve bahtiyarlığın sonrasında imtihan ve sıkıntılara uğramış, varını yoğunu ve bütün çocuklarını kaybetmiş, tüm bunlara ve çektiği ağır hastalıklara karşılık gösterdiği sabır nedeniyle Allah tarafından ödüllendirilmiştir. Nitekim Sa'd suresinde, "Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu" diye seslenmişti. Biz de ona, "Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su" dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik, "Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma." Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Buyurulmak suretiyle Hazreti Eyyub'un ilahi yardıma mazhar oluşu anlatılmaktadır. Bu ayette ifade edildiği üzere Hazreti Eyyub ağır bir hastalığa yakalanmış ve hastalıktan kurtulmak için Allah'ın merhametine sığınarak ondan şifa dilemiştir. Yüce Allah duasını kabul etmiş, ayağını yere vurmasını, çıkacak suyla yıkandığında iyileşeceğini bildirerek ona sağlığını, kaybettiği mal ve mülkünü fazlasıyla vermiştir. Eyyub aleyhisselam, başına gelen bütün musibetlere rağmen şikayet etmeyen, sabır timsali olarak bilinen bir peygamberdir. Bildiğimiz gibi sabır, Kur'an'ın üzerinde önemli durduğu bir meziyet olup, birçok yerde bu konudan bahsedilmektedir. Sabır, zorluklarla, sıkıntılarla mücadele edebilme yeteneğidir. Hayatın güçlükleri karşısında pes etmemek, yaşama ümidini hiç kaybetmemektir. İnanmış bir insan sabrıyla tüm zorlukların üstesinden gelir. Neden, niçin oldu, niye benim başıma geldi diyerek isyan ve huzursuzluğa düşmek yerine, Allah'a iman etmenin ve sabırla onun desteğine, yardımına sığınmanın gönül huzurunu yaşar. Yaşadığımız her olayda, karşılaştığımız her musibette mutlaka bir hikmet vardır. Hiçbir şey rastgele ya da boşuna değildir. Bizi üzen, sıkan, rahatsız eden bir durumla karşılaştığımızda hemen soğukkanlılığımızı yitirip yılgınlık ve telaşa kapılmak yerine bu olayın hakkımızda bizim bilemediğimiz hayırlar taşıyabileceğini düşünmeli, sabır ve metanetimizi koruyabilmeliyiz. Başlangıçta feveran ve isyan ettiğimiz bir hadise, zaman içinde şükredeceğimiz bir sonuca dönüşebilir. Nitekim ayette, "Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz" buyurularak bu hakikate dikkatimiz çekilmiştir. Şunu bilmeliyiz ki Rabbimizin kahır gibi görünen tecellilerinde lütuf, şer, kötülük gibi görünen tecellilerinde de nur gizli olabilir. Sabır timsali Hazreti Eyyub başta olmak üzere bütün peygamberler yaşadıkları sürece çok çetin imtihanlardan geçirilmiş, sabrederek sonunda hem dünyada hem de ahirette kazançla çıkmışlardır. Hazreti Yunus'un balığın karnından karaya çıkması, Hazreti İbrahim'in ateşten, Hazreti İsmail'in kesilmekten kurtulması, Hazreti Musa'nın denizleri aşıp çöller geçmesi, Hazreti Yusuf'un kuyuda başlayıp kölelik ve zindanla süren zorlu imtihanının sultanlıkla neticelenmesi ve nihayet sevgili Peygamberimizin müşriklerden gördüğü muhalefet, hicret, savaşlar gibi olayların ardından Mekke fethiyle zirveye çıkan başarıları hep ilmek ilmek örülmüş muhteşem sabır örnekleridir. Eğer Rabbimizin rızasını kazanan sevdiği bir kul olmak istiyorsak, iman edip salih ameller işlemenin yanı sıra ahlaki olgunluk sahibi olmaya çalışmalı, özellikle de takva elbisemizi mutlaka sabır ziynetiyle süslemeliyiz. Hayat hepimiz için farklı biçimde tezahür eden bir imtihandır. Bu imtihanı kazanabilenler ancak iman ve sabır sahibi olabilenlerdir. Yüce Mevlamız, "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele" buyurmaktadır. Sabırlı kullara Kur'an'ın duyurduğu en büyük mucize, "Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir" ayetleriyle ifade edilmiştir. İnanmış bir insan için Rabbinin daima kendisiyle beraber olduğunu hissetmesi, Allah'ın sevgisine mazhar olduğunu bilmesi ve hesapsız mükafatla müjdelenmiş olması ne büyük mutluluktur. Böyle bir inançla aşılamayacak engel ve üstesinden gelinemeyecek bir zorluk olabilir mi? Sabır, musibetin ilk isabet ettiği anda gösterilen metanettir. Nitekim çocuğunun kabri başında ağlayan bir kadın, tavrı sebebiyle yaptıkları bir uyarıda Hazreti Peygamber, "Sabır, musibetle karşılaştığın ilk anda tahammül edebilmektir" buyurmuştur. Hazreti Eyyub aleyhisselam'dan bahseden bu ayetlerde sadece onun sabır ve teslimiyetine değil, duayla Rabbine yakarışına da dikkat çekilmektedir. Hastalığı süresince bu yüce Resulün, "Şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin" virdiyle Rabbine yalvarıp dua ettiğine işaret edilmektedir. Anlaşılıyor ki dua ve Allah'ı hatırlamakta, güçlüklerle beraber ve zorlukları yenmede bizim için en önemli moral ve manevi güç kaynağımızdır. Ölüm, hastalık, rızık sıkıntısı ve daha ne tür bir imtihan yaşıyor olursak olalım, Allah'ın ismini anarak ve ona gönülden dua edip yalvararak derdimize derman, hastalığımıza şifa bulacağımıza dair ümidimizi ve moralimizi kuvvetli tutabiliriz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, halkımız tarafından adeta sabır, Hazreti Eyyub'la özdeş görülmektedir. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'de onun yaşadıkları üzerinden buna benzer olayları yaşayan ve yaşayabilecek olanlara sabır ve dua ile selamete erişebileceğinin somut örneği verilmiştir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Hicr Suresi 87 ila 99. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha surelerinin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa,